Bittiğine nasıl inanırsın ki? Sen çocukluğumsun. En sevdiğimsin. Nasıl? Nasıl ele alabilirim ki? Kırık kalbin yüreğimde, yorgun bedenim

yanından öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden diye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstüm. Ayaza meydan okuma, kadın değil. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil, aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüne. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok, bilirsin. Alnım açık, gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et.

Ne bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse, sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız, şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hak

Karanlık yerinde duruyorum, haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim,

gülüşlerinde kaldı gözlerim, bakışlarım bana ne çok uzak. Neden aşklarda ızdıraplar, çaresizlikler yaşatılıyor ki? Mutluluğa giden yolda engeller olmamalı, gözyaşları olmamalı. Ölüm bile hasretleri unutturmuyor, öylesine hafif kalıyor ki, öylesine hafif kalıyor ki. Vuslat için bütün çabam, çırpınışım gözyaşlarımla son buldu. Mutluluktan yana beklentilerim, düşlerim nasıl da hayal ve hüsran oldu. Ah be gülüm be, hani kanmayacaktık yalancı yüzlere, sahte çehrelere. Nasıl da kıyabildin, terk edip gittin, ruhumu bıraktın sen.

hadi gel son bir fırsat ver demem. Yarar o da yok bugünden sonra ne sana ne de bana. Sözlerimdeki sitem kulaklarına çınlıyorsa baş ver ve aldırma bak mutlu olmana. Sensiz bıraktım diye zannetme ki nefret doluyum öfkeliyim ömrümde sana. İstesem de kin güdemem dayanamam toz konduramam varlığına. Ya işte benim sevgim.

Gözlerim yaş dolu, bahtımsa kara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

Allah bana 7 tane can verse canım. Düşünmeden yollarını harcarım seni. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bu hayatı yaşayamam ben. Darılırım sabahlara, darılırım sabahlara.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Sen benim ruhsatlı sevdam, ben senin sevdakeşin. Ya sen varsın ya da sen. Temmuz geldi, gitmeliyim. Sen şiir olmuşsan, şiir sensizliktir artık. Çünkü yokluğuna kurşun işlemez. Nicedir gözlerim dalıp gider. Ekim tarlasında rüzgar nicedir sarı değil. Sessiz hüzünlere yazılmış alnıma. Bir güneşin doğuşunu bekleyerek ve bir sevdanın dilinden türküler söyleyerek gitmeliyim. Temmuz geldi. Babamın ismini verdim oğluma. Koçum.

asi kartallar gibi rüzgarlı doruklarda ve kaçıp sana sığındığım geceler bütün gözlerin hatırımda. Kalbimde uçuşur en deli kuşlar, yüreğim denizlenir bir şiirin koylarında, akar boz bulanık seller içimde. Gözlerin gözlerimde direnir, ellerim tutuşur elini tutsam. Sen çöl çiçeğisin umutlarımın, ruhsatlı sevdamsın. Seni sevmek yaşamaksa, ben hiç ölmedim. Temmuz geldi, gitmeliyim. Masumduk çocuklar kadar, acılarla olgunlaştık. Hayattan öğrendik ne biliyorsak. Bu yüzden öfkeliyim yaşanmamış günlere. Çünkü bir hayat yetmedi seni sevmeye. Yüzü cama dayalı bir çocuğum, baba hasretiyle kaç gece bekledim seni. Kırık bir cam parçasıyken gençliğim, her gün biraz daha suskunken, daha bir yorgunken her günden, üzüm ekşisi bir yeşile cinasken gözlerin. Temmuz geldi, gitmeliyim. Şarkılar söylerdim bilinmez makamlardan, şiirler dökülürdü yüreğimden, gözyaşlarım mezesiydi hüzünlerimin. Ya sana doymadan çekip gidersem? Artık ipe dizip türküleri tesbih yaparsın sabrına. Son kuşlar da gidince bir gökyüzü az gelir, gizli bir yas gibi büyür sessizliğim. Ağaçta bir kuş yuvası olurum. Yabancı gözlerle aynalardayım şimdi. Bir sen kaldın zulasında hayatın, bir de ben, bir de ayaklanmış öfkem. Hem dünüm yeniktir sana, hem yarınım. Soframda bir kırmızı gül, hastayken başucumda çorba, ütülü gömleğim, ekmeğim, aşım, kadınım, can yoldaşım, kundağım, mezarım, karım ve de sevmek kadarımsın. Derdimin tek anlayanım, yüreğimin güleç yanısın. Gün ışığım, gök kuşağım, delikanımsın. Yürekliysen sen de beni sev bu gece. Kunduramı bağlamayı öğrendiğim gün, kendimi sevdiğim kadar. Yaşamaksa seni sevmek, ben hiç ölmedim. Temmuz geldi.

0: başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana.
1: Reklamlar.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Bak dostum, aslanlar kimin zarar verdiğine değil, kime zarar verdiğine bakarlar. Canımdan biri ise kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ömrümü verdim ben dost bildik.

Ölmeden diri diri topraklara gömdüler beni. Hiçbir gün medar edip de sormadılar bile beni. Hep dost göründüler. Yanımsın, babamsın, kardeşimsin dediler. Ama madalyonun öteki yüzü ise kahpece sırtımdan sırtımdan vurup geçip gittiler. Elveda bile demedi be. Bırakıp da giden hep akıl verdiler benim aklım başımdayken. Ne haldeyim, ne yaparım, nasıl yaşarım derken kahpece dost sandıklarım sırtımdan acımadan vurdular beni. O zaman denizler deryalar bütün düşmanlarımın olsun. Dostum, dostum, kardeşim diyenlere Allah'ın bir yudum suyu bile yok. Atın beni ortalara, çar çakallar yesin. Aslana eyvallah, boynum kıldan ince ama ben aslanım diyen çakallara eyvallahım bile yok. Aslana her zaman boynum kıldan ince, saygım ise sonsuz. Ama ortalara çıkıp ben aslanım diyenlere ne saygım ne de eyvallahım yok. Eyvallahım yok.

Reklamlar. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuna.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0541 0541 0541-740-7840-50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha bir

birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Hayatın hiçbir yerine tutunamıyorum. Dünyaları verseler mutlu olamıyorum. Biliyor musun? Artık evimin yolunu bile şaşırdım. Nerede akşam, orada sabah ediyor. Kıyafetlerimi bile değiştirmiyorum. Duş bile almıyorum. Yani kısacası hayata darıldım üstüm. Elimden hiç düşmüyor sigara. Kendime hiç bakmıyorum. İnan bana, çok dağıttım kendimi. Sen olmasan bir daha da toplayamam.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: daha göremeyeceğim seni. Ahurçun saçlarım, kömür karası gözlerim. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

yaşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etmeden.

şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535

saat sensiz inertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yüydüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yüydüm.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Cezaevlerinde de abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Sevgimi, selamlarımı da gönderirim. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Sağlık, sıhhat, afiyet dile. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde SMS mesajlarıyla ve her akşam olduğu gibi kardeşlerimizin koğuş mesajlarıyla saat 8'i çeyrek geçeye kadar paylaşabildiğimi paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları

19.20 geçeye kadar. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edecek her akşam olduğu gibi. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla. Hadi bakalım, Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.

kalbimi boş yere yormam bir daha. O taş yürekliye benim bu resim. Gelenden geçenden sormam bir daha. Ben onu sevdim de kıymet mi bildi? Mutluluk adına bana ne verdi? Tertemiz sevgime layık değildi. Ah edip başıma vurmam bir daha. Ah edip başıma vurmam bir daha.

babamüstüm şöyle geri kalan kısmını da böyle alttan alttan söyleyiversin, biz hemen mesajlarımıza geçelim kardeşlerim. Duyanlar duymayanlara. T1B18'de yatmak falan Aslan abim Samet Cinoğlu'nun doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. Halit Bilgiç'ten dayı şarkısı abimize ve yanındaki abilere armağan olsun, seni çok seven ailen. Ben Gizem Kök'ten Murat abi C6 koğuşunda olan Dilber Durmazer'e sesleniyorum. Dilber, senden haber alamıyorum. Kardelen de tahliye oldu. Berivan da. Telefonlar açmıyor. Bana acil ulaş. Ben Şakran Kadın Kapalı. B7'den tahliye olan İrem Durmuş. Soframı paylaştım. Selma Ok, Remziye Saraş, Dilo Biter, Hatice Demir Yıldız, Gamze Çakan, Nurhan Doğruyol, Esra Gizlenci, İrem Özkan, Berfin, Edam, Medine. Özgürlüğümüz kısıtlanmış olabilir ama hayallerimizi kimse zincirleyemez. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum can dostlarım. C5'te yatmakta olan Esmer'in Bünyamin'im, seninle beraber yatan abilerim, kardeşlerime buradan sesleniyorum. Sana çok iyi baksınlar, olur mu? Sen benim hayatımda güvendiğim tek adamsın. Sen tek ailemsin benim. Benim umudumsun. Sizin yanınızda sizin yatan kişi çok iyi bir insan. Ailesi onu çok iyi yetiştirdi. Tanıyıp tanımayacak en dürüst insan. Seni çok seviyorum ve çok özledim. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. T1B18'de yatan Aslan abim Samet Cinoğlu'na selam olsun. Zindanlar soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Kendine iyi bak iki gözüm. Hazar Yıldız Bilsen şarkısı tüm abilerime armağan olsun. Seni seven kardeşin. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı. B7'den tahliye olan İrem Durmuş. Güzelliklerim Selma Ok, Nurhan Doğru, Dilo Biter, Hatice Demir Yıldız, Gamze, İrem Özkan, Esra Gizlenci. Her zorluk bir sınavdır. Bu sınavdan güçlenerek çıkacağız. Sabır bizi yeniden bir araya getirecek en güçlü silahtır. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Unutmayın ki insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Sevinçek, batık gemi çalar mısın Murat abi? Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan İrem Durmuş. Kızlar, ben izindeyim. İyi, merak etmeyin. Pazartesi teslim olacağım. Canlarım Selma Ok, Nurhan Doğru, Dilo Biter, Hatice Demir Yıldız, Gamze Çakan, İrem Özkan, Esra Gizlenci. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Elbet bir gün buluşacağız. Murat abi, Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan İrem Durmuş. Kardeşim Nazar Pınar'a selam olsun. Açıkta teyzen yanımda Nazo. Hepinizi Rabbim kurtarsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Uygar Donay'dan ateş ediyorum. Çalar mısın? Sarı kardeşime armağan olsun. Menemen C18'de yatan Aslan kardeşim. Adanalı Erhan, İzmir 1 nolu C4'te yatan Aslan abim. Adanalı Burhan'a Ahmet Kaya'dan olmasaydı sonumuz böyle şarkısı armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan İrem Durmuş. Güzel kardeşim Selma Ok. Ben Ceylan'a ulaşamıyorum. Telefonu kapalı, sizi unuttuğumu sanmayın. O kapıda sizi hep bekliyor olacağım. Akıllı uslu durun orada. Kimseyle işiniz olmasın. Bak ben de yokum. Aklım sizde. Çok teşekkür. Çok dikkat edin kendinize. Murat abi, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun dostuma. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan İrem Durmuş kardeşim. Dilo Biter, bana verdiğin numara kapalıydı. Daha yeni ulaştım Menekşe ablaya. Seni çok seviyorum kardeşim benim. Özgür günlerde görüşeceğiz inşallah. Gazapizm, bir gün her şey çok güzel olacak. T3B18 Çam Dibi'nden Musa güzel kardeşim. Burak Demirel, kendine iyi bak, az kaldı görüşme. Az kaldı görüşme, elbet bir gün Aslan kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu A12 koşulan Tolga Cem.

Aynı aleyküm selam Tolgacan kardeşim. Kadın kapalı da bulunan cam parçam Selin'e Aktaş radyo başına. Aşkım seni sevdiğimi sakın unutma. Çünkü ben senin beni daha farklı sevdiğimi biliyorum. Çünkü biz birbirimiz yanlışlık var Tolga. Nasıl toparlayalım? Çünkü biz birbirimizi, evet şöyle diyelim. Çünkü biz birbirimizi her şey yolundayken değil, her şey darmadağınken sevdik. Seni seven eşim Tolgacan Ayna. Koş aşkta yatmakta olan eşim yetiş ok. Bulutlardan haber aldım. Sen gelecektin, yağmur yağdı gözlerime. Sen silecektin fakat taş duvarlar sıkar beni gönlüm dağlarda. Resmini çizdim hasret kokan yarim yetiş ok. Foça'da yatmakta olan yetiş ok diyor ki ağırdır sözlerim her delikanlı dinlesin. Ağır abidir ismin fazla racon kesmesin. Şeklimiz vardır alemde sesinizi kesin. Sizi dinleyin, bizi dinleyin, rahat edin. Şakran kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Cuma günü açığa çıkıyorum, haftaya ziyaretine geleceğim. Güzel yüzlü kızım benim, seni seven baban yetiş ok. Ben B7 koğuşundan tahliye olan Berfin Kaftelek, canlarım Esra Gizlenci, Eda Deker, Medine Dağ, Dilo Biter, sizleri şimdiden çok özledim. Umarım en yakın zamanda tekrardan bir araya geliriz. Sizi çok seviyorum Murat abi. Dostlarım için Serkan Nişancı'dan eller üzer armağan olsun. Ben B7 koğuşundan tahliye olan Berfin Kaftelek, Melisa Özak radyo başına. Melisa'm seni çok özledim, en kısa zamanda yazacağım sana. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Murat abi, Melisa için Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Işık Kent'ten Sedat Çelik, öncelikle Öz abim, Sinan Çelik olmak üzere, Mesut Topal, Yunus Çoban, Mehmet Ali Orak, Şirin Orak, Anıl Candan, Ferhat Bayram, Oktay Özdemir, bu derli abilerime selam olsun. Ben B7 koğuşundan tahliye olan Berfin Kaftelek, canlarım Gülden Koyuncu, Mehtap İrem Aydın, Hatice Demir Yıldız, Halime Sultan, Selma Ok, Nurhan Doğrul. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, koğuş arkadaşlarım için uygar, Donay'dan gemileri yaktım armağan olsun. Ben Işık Kent'ten Sedat Çelik, canım kanım Sinan Çelik, Azat Çelik, Türker Türk, Şahin Gümüş, Serhat Karataş, Emrecan Çiçek, Ahmet Durmaz, Fırat Bardakçı, Agit İnan, Baran Küleş, Alperen Kiriş, Asil Ateş, Okan Biçer ve sayamadım, tanıyan tanımayan tüm mahkumlara selam olsun inşallah. Hepimiz ailelerimize kavuşuruz. Ben B7 koğuşundan tahliye olan Berfin Kaftelek, Esra Gizlenci, Eda Diker, Medine Dağ, Dilo Biter, Melisa Özak, İrem Özkan, kahverengi dallardan pembe çiçekler açıyor soymuş sizde yer yok Murat abi. Dostlarım için Hüseyin Kağıt'tan ya beni güldür ya öldür. Menemen C14'ten Bayraklı'dan Maviş ve Okan Duran, Yunus Batur radyo başına. Kardeşim evine ulaşamıyoruz, seni merak ettik. Biz seni almak için uğraşıyoruz, hale teyzeye muhakkak ulaş. Talha Duru'dan kendine iyi bak, Yunus Batur'a armağan olsun. Konuştuklarımızı da unutma, geçen güzel olsun kardeşim. Ben 3 nolu B9'dan Mami Yılmaz Murat abi, senin adaşın benim de abim olan Murat Yılmaz tutuklanmıştır. Hangi kurumda olduğunu bilmiyorum. Duyanlar söylerse Muhammed Yılmaz adına mektup atsın. Nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Seni seven kardeşin Mami Yılmaz. Selamünaleyküm Murat amca. Biz Barış Çakarlı, Berat Çakarlı, Kartal Doçka Çakarlı, aslan yürekli yakışıklı babamız Kurtuluş Şakarlı'ya çok çok selam olsun. Canımız babamız, hiçbir şey kafana takma. Yakında çıkacaksın. Amcam mekanları da açtı. Seni bekliyoruz. Bütün eski İzmir'in selamı var. Herkes seni soruyor. Seni çok seviyoruz evlatların. Barış Şakarlı ve Berat Çakarlı, Kartal Doçka Çakarlı. Aleyküm selam yiyenlerim. Şakran T2 A14 koğuşuna yatan Emre Özbirgin, canım kocam eve sağ salim geldim. Telefon evraklarından kimlik fotokopisi eksik olduğu için dün halledemedim, bugün hallettim. Pazartesi gününe kadar telefon açılır, seni çok ama çok seviyorum. Hesap numaranı attırmayı unutma, bir şekilde hallet. Kurda sormuşlar sen hangi dağın kurdusun, kurt da demiş ki kocam yanımda olduğu sürece bütün dağlar bizimdir. Biraz yüzün güler belki bu lafa. Funda Arar, Kara Kaşın Esmeri şarkısını sana armağan ediyorum. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şemikler'den Murat Çiğdem. Aleykümselam Murat kardeşim. Ben hemen C4'te yatmakta olan aslan kardeşim Cüneyt Çetin. Cezalar bizi yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Seviyorsun aslan kardeşim, sıkma canını. Allah'ın izniyle bu günlerde geçecek. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi. Ben T3A10 koğuştan Gültepe'li Ali Tüfekçi Ali.

Aleyküm selam Ali kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali, Berkan, Torun ve Serkan Vurgun olmak üzere akabinde kader birliği yaptım dostlarım. Ataberk, Atalay, Doğuş Tosunlar, Efe Korkmaz, Şahin, Direkcan, Efe, Arda, Kubilay ve Taylan Korkmaz'a bir değil bin selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan bütün dostlara, sevenlere selamlar olsun. Ben Menemen C, ondan Doktor Zeki, Kaya Murat abiyi yayınlar. Zeki'm selamını aldım kız kardeşimden. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim benim. İyi yayınlar Diyarbakır'dan, tesbihin geldi. Eyvallah Zekican. Yarın öbür gün Erzurum işi de geliyor Volkan'dan. Tamam işte. Şeyden de geliyor, Cellomen'den de bir Diyarbakır işi gelir. Tamam işte. Çektiklerimiz sizlere de gelsin kardeşlerim. Allah razı olsun. Ablama bıraktım. Sana da çok çok selamlar olsun. Murat abi aleyküm selam Zekim. Telefon yasa olduğu için arayamıyorum abi seni. Yasam bitince konuşuruz, iyi yayınlar. Sağ olasın Doktor Zeki kardeşim, dilediğin zaman. Telefonum her zaman açık. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı. Kadın kapalı C8'de olan derlem Ecem. Tüm güzellikleri toplamışsın sanki etrafına. Bir gülümsemenle yaz geliyor memleketimin dört bir yanına. Benim seni görmem lazım. Aynı zamanda C8'de olan kıymetli yengem Arzu Kaya da selam olsun. Benden derleme Uygar Doğanay'dan ateş ediyor şarkısı armağan olsun. Artvin kadın kapalı yatan canım dostum Senem Gül Ekinci'ye Serkan Nişancı eller üzer seni armağan ediyorum. Seni seviyorum dostum Sude Öz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Murat Çiğdem. Menemen C10'da yatan Orhan İşmarcı. Nasılsın, iyisindir inşallah kardeşim benim. Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Biz B9 koğuşundan Nuran Gökçen ve İrem Erdemir diyoruz ki hepimiz biliyoruz birbirimiz için hepimizin finalde dönüp dolaşıp buluşacağı yer burası. Müslüm Gürses bir fırtına kopacak bizden gece armağan olsun. Şakran kadın kapalı bir rüzgar kadar yakın aynı gökyüzünü bakamayacak kadar uzakta bir o kadar da özlem dolu yüreğimle ona bir şarkı armağan ediyorum. Onu ne kadar sevdiğimi hiçbir dilde belirtmem belki ama gözleri tek pusulan mutlu yarınlarımıza diyorum sadece Edip Emre beni bırakma diyorum. Dünyalara bedel bir tanecik torunuma Asuman güzeller kızım en yakın zamanda kavuşmak dileğine sana bir şarkı armağan ediyorum. Bir dünyasın Zühre Berat Can Remix. Murat abi selamünaleyküm. Ben T4 ve 11'de yatmakta olan Kemal Diptik. Aleykümselam Kemal kardeşim. Burada yatmakta olan abilerim Kerem Gezer Paşa, İsmet Cüneyt Deniz, Levent Ali Fincan, Ferdi Toprak Avcı, Erkuş Cafer, Topal Kadir Doğanay, Barış Gezgin, Barış Taşkın oğlu gece bir söz bırakıyorum. Allah bizi dostlarımızdan korusun. Biz düşmanlarımızla savaşırız Kemal Diptik. Ben Menemen C10'da yatmakta olan Aslan abim Orhan İşmarcı'nın kardeşi Başak Çiğdem. Değerli dayılarım Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya Aslan gibisiniz her zamanki gibi canlarım. Sizi çok seviyorum. Ayrıca iyi yayınlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Geceye ben de bir söz bırakmak istiyorum. Herkesi ciddiye almadığımız doğrudur. Bizde sözün tesiri sahiplerinin itibarı kadardır. Benden değerlilerime Canbay Walker'dan Dört Duvar şarkısı armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm abi. Ben 4 nolu B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Öncelikle değerli aslan abilerim Kerem Gezer, İsmet Ediz, Namıdar Paşa. Akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Diptik, Hüseyin Polat, Barış Gezgin, Mehmet Canbay, Ferdi Toprak, farklı kurum koğuşlarda bulunan değerlilere Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız son olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Murat abi ben T4B11'de yatmakta olan Kemal Diptik. Burada yatmakta olan abilerim Kerem Gezer Paşa, İsmet Cüneyt Deniz, Levent Ali Fincan, Ferdi Toprak Avcı, Erkuş Cafer, Topal Kadir Doğanay, Barış Gezgin, Barış Taşkın oğlu gece bir söz bırakıyorum. Allah bizi dostlarımızdan korusun. Biz düşmanlarımızla savaşırız Kemal Diptik. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat Bey. Şakran T1B8'de yatan oğlum Berkay Çelebi'ye selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Anneciğim, bugün mektubun elime ulaştı. Hem çok sevindim hem çok duygulandım. Bugünleri de atlatacağız elbet. Sen yeter ki oradan mutlu ol, huzurlu ol. Sağlığın yerinde olsun. Bizim için en önemlisi o. Sen bizi merak etme. Güzel günler yakın anneciğim. Seni çok seviyorum. Anneannenin ve arkadaşların da sana selamları var. Seni çok öpüyoruz. Kendine iyi bak anneciğim. Allah'a emanet ol. Salı günü yarım gelen bir mesaj.

Murat abi ben B1 koğuştan Aliye Özyurtsel, T2 C1'de yatan eşim Berk Tuncay radyo başına. Sevgilim babam cumartesi ikindi namazına mütakip Bahçeli Evler Camisi'nden kaldırıldı. Narlıdere mezarlığına defnedildi, maalesef izin çıkmadı. Ben gidemedim taziyeler için, tüm C1'den Allah razı olsun dostlar. Allah razı olsun kız kardeşim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Rabbim inşallah huzurunda utandırmasın babanı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi. Aleykümselam Berkay kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan İrfan, Özkan Yusuf, Özkan Çetin, Aydın Yalçın, Belet, İzzet Karakaya, Ali Alişan, Yiğit Poyraz, Derman Sürget, Emir Balay, Çınar Kurşun, Özgün Uzunay, bu değerli dost abi kardeşlere selam olsun. Unutulanlar unutanlar asla unutmazlar. Osman Gazili Berkay. Murat abi ben Bayraklılı Berkay Çelebi, başta aslan yürekli abim Kurtuluş Şakarlı, akabinde Fırat Çağrı Beke, Yusuf Ateş, Mustafa Can Sunan, Mustafa Fidan, Boran Baran, Baran Can Akalık, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Umut Sezer, bu can abi kardeşlere selam olsun. Osman Gazili. Menemen Hatundere A15'te yatan Şerafettin Deveci, anasının babasının derlisi, iyi ki doğdun Çakır Bey. Aslan oğlum nice mutlu yıllara paşam, inşallah bu yaşın seni özgürlüğüne kavuştursun. Annesinin babasının kıymetlisi. Kardeşlerim buraya şimdilik virgülümüzü bırakalım, biraz da WhatsApp'tan okuyalım. Sabit standart koğuş mesajlarımızın bir kısmını hafifletelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Poçalı Serhat, Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir kardeşler. Erdi Şeker, Savaş Taşlan, Meydancılar Kralı Okan, Gürbüz Reyip Yeldir, Mustafa Merel, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım, bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Hemen açılsın sayfamızı. Ben C14 koşulan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya, Bayraklı Hatice Buse, Yılmaz Güler, Demir Kıran, Kübra Tepe Pelin, Dursun Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yes, Mesler, Kuzenlerim, Metecan, Zorba Yağız, Zorba T219'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Bizce 14 koşulan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasındayız, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızıyız, siz de haklısınız. T219'da değerlim Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Askaya'dan Bedeli Var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koşulan ben Rabia Taşkesen, dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya, Bayraklı Güler, Demir Kıran, Arife Gülce, Gün Kübra Tepe, İkinoğlu A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız. Gözü kesenin gözünün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şu Felin işine Bak şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuştan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz, A2, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuşundan Poçalı Serhat, aleykümselam Serhat Dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan Vatnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Şakran B18 koğuşunda bulunan kardeşim Ozan Dahana

Bekir'den Yıkamazlar Beni şarkısı olsun, armağan olsun. B18 koğuşuna bulunan Erdi, Mustafa, Süleyman, Cem, Ömer, Barış ve tüm B18 koğuşuna da armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın kapalıda kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemizi. Aslan eşim Zeynep Turan, Yıldız Silve, Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kadar birliği yaptım dostlarım. Karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin, Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Arcan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Koç Aşk'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16 koğuştan İsa Yıldızhan. Aleyküm selam İsa kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli dostlarım. Mehmet Altun, diğer kardeş abim Mehmet Salman, yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oğuz, Kelpeten Selo, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Değer, Zübeyir Aküzüm. Dostlarım beklemek sabır ister, sabır adamı belli eder. Yanımda sabırla duran dostlara selam olsun. Zaman geçer dostluk kalır. Gökhan Doğanay'dan Paşa Gönlüm şarkısı sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı ceza evinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azizcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Silar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara, Serkan Rençber'den Haberin Yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Hemen sayfamı yenileyim, bir iki mesaj da okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertop, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve koğuş arkadaşlarıma selam ve dualarım bakidir. Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aynı kurumda oldum başta Aslan kardeşim. Yunus Emre Sağır olmak üzere Yusuf Doğru, Gencer Atıcı, Mert Heptepe, Pala Önder, ismini yazamadım abi kardeşlerime selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk. Başka kurumlarda olan başta Allah'ın Aslanı KH, yani Koray Harman ve kader birliği yaptığı Şahin Engin'e, Berk Kaya, Barış Turan, Fırat Timuçin, Samet Sağır, tüm dostlara bin selam olsun. İsmini yazamadım, adını unuttuklarım haklarını helal etsinler. Allah hepimize tez zamanda hayırlı kapılar açsın. Murat'a başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ediyorum. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çili'den Anıl Öztürk. Hepiniz Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş, dayımız ve kader birliği yaptığımız taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay, İren Seçkinder,
Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko, Komas, Furkan, Git, Mir, Efe, Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı, Başka Koğuş'ta bulunan Aslan Abim Mafya, Sedat Üçnol'da bulunan Dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Gece söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Ben T2A2 Koğuş'una tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle Koğuş'un lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay, İrem Seçkinder, Uğur Küçükalp, Can kardeşler Kuruçaylı, Talko, Komas, Furkan, Yiğit, Mir, Efe, Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Geceye söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptığımız benim için derli olan Burak Ceylan Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz. İki gözüm Barış Duran, Yusuf Ceylan Erdoğan, Dikmenoğulları Gurur Sönmez, Cesur Bayhan, Berkant Özcan, Necati Gülen'in aldısı Serkan Dinçer ve abim Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir sözle ben bırakayım Murat abi. Ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da ve selam sana da, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben Batuhan Üçdemir, senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, İsa Aslan, Emirhan Akdeniz, Emirhan Yula, Ayhan Erez, Apo Duman, Apo İlboğa, Burak Karabaş, Serkan Dinçer, Kürşat Akçay, bu canlara Murat Şampınar, Mapus Ranzası, Şak Sarman olsun. Sizi seven Batuhan Üçdemir, altından kupa olsa susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa da düşse dostu olmaz. Vesselam sana da, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Bu mesajı da okuyalım. Yavuz kardeşimizin, Yavuz Balan hemen mesajını okuyalım. Sonra bir kısa şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızı paylaşacağım kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Şakran Açık'tan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeşim. Öncelikle sana da selam olsun. Aleykümselam Yavuz'um. Sağ ol kardeşim benim. Akabinde benim için kıymetli değerli büyüklerim olan amcam Kemal Bal, sonrasında Cihan Bal, Serdar Özcan, Şahçıyan Kurt, Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, Yasin Gökalp, Sıraç Gökalp, Abdullah Gezer, Hakan Donat, Hacı Candan, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Polat Güleş abi, tüm dostlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Yavuz Bal. Murat abi, ben Şakran Açık'tan Yavuz Bal. Ege hapishanelerinde yatan dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta Afyon Bolvadin Kapalı'da yatan Aslan kardeşim Ferdi Bal olmak üzere Berat Kurtay, Serkan Otoker, Salih Özü Uyanık, Atakan Özü Uyanık, Cüneyt Gültekin, Yılmaz Güneysak, Enes Alsaç, Afyonlu Deli Hasan, Esat Alsaç, Şahin Bekler, Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Eren Özbendir, Ahmet Kaya, Karaboğa, Yener Nantu, Mustafa Umutak, tüm bu dostlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğine. Menfaat yokuşunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur Yavuz Bal. Murat abi, ben Şakran Açık'ta yatmakta olan Yavuz Bal, senin aracılığın ile dostlara selam yollamak istiyorum. Batuhan yazıyor, Emirhan Polat, Durmuş Söyler, Erdi Ölü, Şaban Delen, Gökhan Aydın, Cumali Kurkutan, Deniz Çınar, Deniz Kurt, Seçkin Öz, Yavaş Tatar, Polat, Batur Berkan, Batur Ferit Akdemir, Ferit Tekdemir, Remzi Tekdemir, son olarak Afyon Bolvadin Kapalı'da yatan kardeşim Ferdi Bal'a selam eder. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Yavuz Bal. Bir güzel şarkı, sonrasında 9'u çeyrek geçe 20 geçeye kadar kardeşlerimizin kayıt mesajları, sonrasında WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Unçam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan

0: Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lider başta atam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve T2 A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lider. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta atam babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Berdan Kiper, Can Baba Çörs Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan Açık'tan Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başı'nın Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koğuşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferi Sardı Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç.
1: Murat'la gönülden gönüle.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Arhan, Karataş, Erdal, Karataş, Serdal, Karataş, Selçuk, Güven, Yeğenim Poyraz, Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed, Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnaları hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizlere seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koşulan Çimen Tepe'de Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu. Canım kanım yeğenim Hasan Yüksek bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Muti Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdır Can Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran TC17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım, başta derdi ve kıymetli dostum dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyoruz. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şaklan TEVŞC17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han, Çolpan Engin, Alan Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım. Gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan, Çolpan, Engin, Alan, Volkan, Erdoğan, Berkan, Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü. Değerli ve kıymetli abim Eser Çeli'ye selam eder senin aracınınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel Ekinci. Aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzek, Ömer Üzek, Halil Üzek ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal abim. Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmi oğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tevkide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin, Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak

olsun, sevgiler ve saygılar. T1B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Liderin lider.

dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş Delen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namıder Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namıder Direş, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntilim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3 13'te yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'te yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet, bir gün Ahmet Kaya'dan Karayüz şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim sizden ricam, Eko Birliği'ye bir söyler misiniz arasın? Kardeşlerim, duyan kardeşlerim, Eko Birliği'ye bir söyler misiniz, bir arayı versin o ablayı, size zahmet olacak. Evet, tekrardan kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran, T2 B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenici, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İrayzer Düşten içime Sevda Kaçar şarkısı, bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran, T2 B18 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı, bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz, sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkant Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekder'in C3, C7 yatan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta A7'de yatan Aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can Dostum, Suç Ortam Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım bakidir Murat abi. Eyüphan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı değerli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi ben Menemen B8 koşuna atmakta olan Bayraklı'dan izleyicilerim.

İzzetcan Gül, yani İzoke, aleykümselam İzzetcan kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta suç ortağım Canberk Aksu. Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük, Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakidir, ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere, bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim. Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen. Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, namı der Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Lider efendim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere. Sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Esselamünaleyküm Murat abi. Ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir.
bu köhne yerden tez zamanda çıkar.

atsın inşallah. Aslanlar aslana, aydın bıçakçı, vur de burayım, öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar, merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslana, aydın bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi Aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir, tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı. Bin bir selam eder dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız, seni seven ailen. Canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır, zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı, başımın tacı olan Aydın Bıçakçı Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun

eğeriz ne de biat ederiz kendine. Çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nin de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, yan özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı. Ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşil Ovalı Jilet Mehmet Koç. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolda yatmakta olan Murtakeri Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi ben bir nolda yatmakta olan Murtakeri Gökselcan Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar, senin de acını ve hasretini taşır, huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun, seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir

0: gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların Aslan Aydın Bıçakçı olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Selamun aleyküm Murat abi, ben TSC13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay, bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TSC13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun, ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır, ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gürçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracılığın ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abi Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi, ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne, aleyküm selam.
1: Reklamlar.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
1: alemin kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşmak.

0: 0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda.

0: Hemen şu 15 saniyelik sessizliğimizi de giderelim. Zaten son 5-10 dakikalık kayıt mesajlarımız kaldı. Ondan sonra bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı El Çapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu değerlere cani gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
2: Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan. Bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım. Kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Seyhan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canımın canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Seyhan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Seyhan, Ömer Otçeken, Sinan Koran bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Seyhan, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleyküm selam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı

Kampüste bulundum. Kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan. Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey. Azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun. Sizleri seven, sayan Kubilay Bozbey. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleyküm selam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, kedi Yusuf, namı der Çiko dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derli dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun gülen yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleyküm selam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey. Derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı Kedi, Yusuf Aslan dayım, Müslümcan Kuzguncuk, namı der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleyküm selam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum.

Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz, başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe, geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder, beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Feri Saçlı, akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namıder Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar. Sizleri seven Kubilay Bozbey.

Tekrardan cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezalilerin de abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Bir kısmını da inşallah süreç içerisinde paylaşacağız. Selamlarını aldığım kardeşlerim, hemen selamlarımızı gönderelim. T3Y14'ten Şehmuz Kurcan. Şehmuz kardeşim, geçmiş olsun. Annem aradı, selamı göndermişsin. Aleyküm selam. Annenin de çok çok selamları var. T3C14'teki tüm kardeşlerim, abilerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Şehnuz Kurcan kardeşim, sana da geçmiş olsun, sevgiler, selamlar sevgili kardeşim. Bu arada İsmail Soylu, İsmail kardeşim, hangi koğuşta isen Esma kardeşim der ki, abi lütfen söyler misin, çok merak ediyoruz İsmail kardeşimi. Beni bir yerden arattırırsa ya da haber gönderirse en azından merakımızı gidermiş olacağız. İsmail Soylu kardeşim, hangi koğuştaysan Esma ablacığımız demiş ki, abi söyler misin İsmail bizi çok acil bir şekilde arasın. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Sonrasında Afyon'dan Can Özkan kardeşimizin tüm dostlarına selamları vardı. Can neydi? Evet, Can Özkan kardeşimizin. Sonrasında sevgili kıymetli kardeşim Volkan Kızılyel. Volkan'ım, Yalçın'dan selamını aldım. Aleyküm selam. Ben de seni seviyorum, öpüyorum. Allah razı olsun. Hallettik sevgili kardeşim Volkan Kızılyer. Sadece senden haber bekliyorum. Saat 12.01-2 için

Volkan'ım, haberin olsun. Yalçın'a iletirsen en azından ona göre dengeyi sağlayayım sevgili kardeşim benim. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Volkan Kızılyal. Volkan'ım, haber bekliyorum. Ekrem Birlik Ekocan, anons ettim duymadım muhtemelen. Bir abla aramış, selamınızı aldım, aleykümselam, vallahi yetişemedim. Sonra ben aradım liderin telefonundan. Abla dedi ki seni aradılar kardeşim, açmadın deyince bir şey de diyemedim. Anons ettim muhtemelen duymadın. Ekrem Birlik Ekocan, aleykümselam, ben de seni öpüyorum. Sana da koğuştaki tüm kardeşlerime sevgiler, selamlar. Kurtuluş Şakarlı Kurtuluş'um, selamını aldım bir kardeşten, yardımcı oldum ama bu dakikaya kadar gelen mesajın yok. Olursa paylaşacağım, haberin olsun Kurtuluş'um. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Tekrardan hepinize abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hemen WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Fazla da vakit kaybetmeyeyim çünkü çok mesajlarınız var. Murat abim selamlar. T2 Akide yatan oğlum Samet Baran, hepinizin kalbi seninle atıyor. Paşam Okan abinin arkadaşın Emre'nin, Arif'in sana çok selamları var. Hepsi aslanımız, kendine iyi baksın. Biz burada onu bekliyoruz diyor. Dayın Savaş Aktaş'ın gölgesi yeter sana. Orada seninle beraber olması yeter. Dayanak olun birbirinize, sizi çok seviyoruz. Rabbim yardımcınız olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Murat abi hayırlı akşamlar. T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş. Rabbim kısa zaman içinde seni güzel evlatlarına, kalbi yüzü güzel temiz eşine kavuşmayı nasip etsin. T2A2'de yatan yeğenim Samet Baran, önce Allah'a sonra sana emanet. Murat abim benim canım oğlum Samet Baran'a, T2A2'de yatan paşam aslanım, Savaş dayının görüşünde Göktuğ abinin annesiyle de tanıştım. Sana da Göktuğ abine de selamları var. Kendinize sahip çıkın. Birbirinize emanet olun. Dayının da sana çok çok selamları var. Seni çok seviyoruz anneciğim. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Murat abi selamlar. Aleyküm. Ben Diyarbakırlı Rıdvan Kurcan. Aleyküm selam Rıdvan kardeşim. Şakran T3C14 koşuna yatmakta olan Şehmus Kurcan'ın babasıyım. Aleyküm selam Rıdvan abim. Oğlum Şehmus Kurcan için İbrahim Dizdek'ten Düşme şarkısını çalarsan sevinirim. T1B2'de bulunan eşim radyo başına Dede Orhan. Evet, Dede Orhan kardeşim. Orhan Gencebay'dan Ben Sensiz Yaşayamam şarkısı onu yüreğinin en güzel yerinde taşıyan eşinden aslan kocam Dede Orhan'a gelsin. Bazı sevgiler anlatılmaz, sadece yürekte yaşanır. Sen benden uzakta olsan da kalbimde hep yanı başımdasın. Özlemek zor, beklemek zor ama seni sevmek bütün zorluklara rağmen hala en güzel şey. Aslan kocam günler geçecek, hasret bitecek ve biz yine aynı yürekte buluşacağız. Seni çok seviyorum. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım can işim Salih Ecellioğlu radyo başına kurban oldum. Yarın mahkemen var, dualarım seninle inşallah çok güzel geçer ve evlatlarına özgürlüğüne kavuşursun. Annemin de çok selamları var, sana dua ediyor, inşallah tahliye olur diyor. Seni çok seviyoruz dünyam. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım can içim Salih Ecellioğlu radyo başına kurban oldum. Cennetle konuştum, yarın dört gözle tahliyeni bekliyoruz inşallah. Rabbim seni özgürlüğüne kavuştursun, tüm dualarımız seninle, seni çok seviyorum ahiretliyim. Murat Bey, Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşunda Ayla radyo başına. Güzel kızım, bugün seni gördük, çok mutlu olduk. Kendine çok dikkat et, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat amca, ben Şakran Açık Cezaevinden Cüneyt Gürsel. Aleyküm selam Cüneyt'im. Cüneyt, Umut'tan selamını aldım, canımsın. Ben de gözlerinden öpüyorum. Senin aracınla tüm akrabalarıma, dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta burada kader birliği yaptım. Devran, Yüksek, Şehmustu, Ferdi, Bingöl, Abdi, Bilgi, Esat, Alsaç, İzzet, Barış Yurt, Burak Kürt ve Savaş Canlı'ya selam olsun. İsimlerini tek tek yazamadım ama her biri benim için birbirinden kıymetli ve değerli olan hapishanelerdeki, dışarıdaki akrabalarıma, dostlarıma, kardeşlerime selam ederim. Sahtekar arkadaşlara, dostlara, yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlara, menfaati bitince muhabbeti bitenlere rağmen bize dimdik kader yazıp dosta düşmana başımızı eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven özyen dostunuz Cüneyt Gülsel. Selamünaleyküm abi, ben Kardelen. Aleykümselam kız kardeşim. 3.0'dan Mert Aluşluoğlu radyo başına. Tekrar ediyorum, Mert Aluşluoğlu radyo başına. Ömrüm hayatımın en güzel yanı, seni çok ama çok seviyorum. Unutma, bu günler geçecek ve gün gelecek. Ne imkansız.

imtihanla sınandık ve diyeceğiz. Bu bir imtihan, sabır ve duayla atlatacağız. Böyle bir ayrılık ilk ve son olsun hayatımızda. Bu da gelip geçecek, Rabbime emanetimsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Aluçlu oğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çileli, Ömür Oturak. Bunda yanlış var. Aydın Cineli, Ömür Oturak, Dibek Başlı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Geçer.

Murat abim iyi yayınlar. Şakran T1 C12 koşuna atan kalbime çağlasından Emre Tavallı oğluna. Sağlık kardeşim. Kurban oldum. Sen cehennemin dibinde de olsan peşinden gelirim. Unutma bunu. Aslan gibi geleceksin. Aslanlar gibi bekliyorum. Seni çok seviyorum. Mesafelerin önemi yok. Kalbimin attığı yerdesin. Güzel kızın seni hep yanında. Gerekirse bir ömür yolunu beklerim. Sonunda sana kavuşmayı hayal ederek. Allah'ıma emanet ol. Cuma günü görüşürüz kalbim. Emre, cuma günü kız kardeşime de ki Murat abi her akşam senin mesajlarını okuyor, sana zahmet Emre. Okuyorum kız kardeşim yazıyor, abi mesajım niye okunmadı? Emre, sana zahmet. Bak, cuma günü kız kardeşime söyledi ki Murat abi mesajlarını okuyordu. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltep, aslan kocam, yüzümü güldürenim, ömrümün en güzel çağı. Yaşama sebebim sensin, benim gündüz gecem her şeyim, evimi, gözümü, gönlümü dolduran kocam. Kavuşmamız yakındır reisim, çocuklarımın kıymetlisi Gülşen'in vazgeçilmezi yakışıklı ağam. Allah bize yeter, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle kıymetlim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran'dan Çetin Kızıltepe. Aleykümselam Çetin kardeşim. Aslan amcam Veli Kızıltepe, liderimiz Japon Mehmet Kızıltepe, reisimiz Vartolu Gökhan Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Hamdi Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, yeğenim Hasan Yüksek. Selamlar olsun aslanlar, elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven yeğeniniz Çetin Kızıltepe. Aydın Bıçakçı yoldaşım. Bil ki hiçbir imtihan sonsuza kadar sürmez. Biz sevgimizi hiçbir zaman şartlara göre yaşamadık. Mesafeler de engelliler de bunu değiştiremez. Sen güçlü oldukça ben de güç buluyorum. İnşallah yakında aynı gökyüzünün altında değil, aynı sofrada olacağız. Seni özlemle bekliyorum. Önce Allah'a, sonra kendine emanetsin. Özgür günlerde kavuşmak dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Muşlu Orhan. C10T2'de yatmakta olan Yusuf Keskin ve Sidar Erol kardeşime selam olsun. Selamınızı aldım. Beklenen ve özlenensiniz. İkiniz de canım ciğerimsiniz. Selam olsun T2 C10'a. Yusuf Keskin ve Sidar Erol kardeşlerim. Ercan'ın da, Yusuf, Ercan Hanun'un da, Ercan'ın da size çok çok selamları vardı. Mesajını açmışken onun da selamını en azından üstümüze kalmasın. Ercan'ın ikinize çok çok selamları vardı. Selamlar üstümüzde kalmasın kardeşimizin. Murat abi, ben C8'den tahliye olan Ulviye Uçar, Gamze Batur radyo başına. Her şey için teşekkür ederim. Dostluklar böyledir. Her yerden daima faydası dokunur. Konuştum yarın ilgilenecek konuyla. Biraz zor günler geçiriyorum ama teslimiyet tam. Mine Ekitmen, Dile Karakaya, Nezahat çok uyar. Elif Bozkurt, herkese selam ediyorum. Değerlisiniz, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm abi, aleyküm selam kardeşlerim. Bu mesajım Ali Aşakran bir nolu T1'de yatan Barış Turan'a. Aslan oğlum, inşallah yarın yanımızda olacaksın. Seni hasretle bekliyoruz. Seni çok seviyoruz Ahmet Kaya'dan. Oy benim canım şarkısı armağan olsun. Bir de bir tanem, ses kaydı için teşekkürümü iletebilir misin? Seslendiren kişiye sana zahmet olacak bir tanem. Allah'ıma emanet ol anneciğim. Ben Öznur Arap Aslan, Ali Aşakran'da bulunan Ali Arap Aslan Özcan, Arap Aslan Hamit Arslan ve Kubilay Arap Aslan'ın kardeşiyim. Canlarım, sizi önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum. Birbirinizi yalnız bırakmayın. Sizi çok seviyorum, kendinize çok dikkat edin, Allah'a emanet olun. Birazdan size armağan olsun. Sizi çok öpüyorum, dualarımız hep sizinle. Mustafa Yıldız Doğan'dan abim şarkısı. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran bir nolu B15 koşuna yatan Hakan Yavaş'ın umudu. Hakan Yavaş kardeşlerim, söyler misiniz radyo başına gelsin? Herhalde duymuyor galiba Hakan'ım. Dün akşam bu mesajını okudum, herhalde duymamışsın galiba kardeşim benim. Hakan Yavaş. Bir daha anons edelim. B15 koşuna yatan Hakan Yavaş'ın umudu. Sevgilim, belki binlerce güzel şey var bu dünyada ama benim için en özel senin gözlerin. O bana bakarken hissettiğim tarifsiz güven, huzur. Seni çok seviyorum. Allah seni benden, beni senden hiç ayırmasın. Allah'a emanet ol. Tekrardan selamünaleyküm. Şakran bir nolu B15 koğuşuna yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Hayattaki en büyük şansım sana rastlamaktı. Sen tarafından düşünülmek, değer görmek tarif edilemez bir şey. İyi ki varsın sevgilim. Hep benimle kal. Seni her şeyden çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Ve kendisine Özgür Kaplan Belalım şarkısını armağan ediyorum.

İyi akşamlar. Ben Foça Açık'tan Yetiş Ok, kardeşim Bektaş Ok, Seçkin Ok, Ahmet Ok ve dayım Yılmaz Sonsuz, Gökhan Görgülü, Azat Kaçmaz ve abim Salih Ok, Turan Ok, Gökhan Ok, Teviş Koğuşlan, adaletini sağlayan Tevfik Ok, kardeşim olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Foça Açık'ta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, duvarlar arasına sığsa da bedenin, kalbimin en baş köşesindesin sevdiğim. Geleceğimiz günlerin hayaliyle nefes alıyorum. Sabrın sonu selamettir, hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum. Ben Teviş Koğuşlan Başak İvak Yusuf İvak radyo başına. Aşkım, canım kocam, her şeyim, seni çok özledim. Beni şımartan, bir dediğimi iki etmeyen adamım. Elbet bir gün kader bize de gülecek. Kendine çok dikkat et, ben iyiyim, merak etme. Seni çok seviyorum, her şeyim, kurban oldum, Allah'ıma emanet ol. Ben C13 Koğuş'tan Başak İvak, kısa sürede tanıdığım, hemen benim sevdiğim, ömrümü yediğim, canımın içi olan Ebru ablaların gülü, Gönül Akça yani Sarı, benim neşem yani Neşe Kalkan der ki, farklı bakmayı da denedik ama gördüklerimiz hep aynıydı. Baran Demet'ten O Yare Çalarsan Sevinirim, Murat abi. Şakran Teki Engin Avşar abi, canımın diğer yarısı, Allah'ın izniyle çok kısa sürede yine yanımızda olacaksın. Evimizin reisi. Seni dünyadan çok seviyorum. En kıymetlim, bunu bil. Biz senin için, şöyle diyeyim, biz senin her zaman arkandayız. Eyüp ve Elif Naz dayılarının ellerinden öpüyorlar. Elbet güneş bizim için de doğacak. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Şakran Teki Engin Avşar aslan oğlum, gözümün nuru, senin kara gözüne kurban olurum. Evimin reisi, evimin direği. Sen biliyorsun ki ben seni çok seviyorum. İnşallah en güzel günler senin olur. Bütün güzellikler seni bulsun. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Engin Avşar, sabır en kuvvetli duadır. Her zorlukla sabırla son bulur. Bir kavuşma 40 hasretle alnından vurur. Olur da kavuşursam 40 hasret adına 40 kere öpeceğim gözlerinden. Şura İskenderli'den Sevme. Ben B11 Koğuş'tan Betül Duran. İki gözüm Cüneyt Bulut'la gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bazı insanlar yan yana olmasa da aynı gökyüzüne bakar. Araya ne mesafe ne zaman girer. Gönülden sevene kavuşmanın umudu yeter. Ben B11 Koğuş'tan tahliye olan candan Betül Duran. Korkuyorsan daya sırtını sırtıma. Yorulduysan yasla başını omzuma. Ben menfaat sofrasından kalkmadım. İhanetle oturmam. Ben B11 Koğuş'tan tahliye olan candan Betül Duran. Kanka, ablanla haber göndermişsin kimin aşk acısını çekiyor diye. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra Sedat'la sevgili oldum. Fark etmişsindir, beraber mesaj atıyorduk, onunla da ayrıldık işte 2 gün önce. Ondan bahsettim ama daha iyiyim şu anda, aşk acısı çekmiyorum. İyi akşamlar abicim, kadın kapalı B1'de yatan benim göz bebeğim, canımın içi Dilara Küleş, annem biziz, merak etme, bir sıkıntı yok, Rabbimin izniyle seni bekliyorum, gelmeni inşallah annem. Seni çok seviyorum, öpüyorum, Allah'a emanet ol ömrüm. Kadın kapalıda yatan öncelikle benim kızım Sevim Küleş, Ebru Ezo Küleş, Buket Küçük Köse, Ayşegül Şimşek, Naciye Sarsılır, Özlem Pekdemir, Pınar Önç, Nail, Sevcan, Küleş, Dudu, Erdemli, ben Yeliz, Vural, hepsini çok seviyorum, öpüyorum. Allah'ım bir an önce kapılarınızı açsın inşallah. Allah'a emanet olun. Ben C8'den Dilek Karakaya, derlim Fırat Çelenk. Ben her şeyden önce bir an önce sana koşarak gelmek istiyorum. Öyle bir inanmışlık var ki üzerimde, sanki gözlerimi açtığım her günün sonunda sana kavuşmak gibi hayaller karışmak içindir. Sen karış bana, ben kalbimde izlerim, can dostum yine Kitmen, Rafet Kale, kardeşlerim Çilem Demir, Elif Bozkurt, dostum olan Ulvi Uçar, Murat abi, derli Fırat Çelenk için Velet'ten Ben En Çok Sana Yakışırım şarkısı armağan olsun. Fırat'ım, Fırat Çelenk, Veli kardeşim, hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam, sağ ol kardeşlerim, sizlere de selamlar olsun. Murat Bey, kızım Elif Bozkurt için melek yüzlümü rica etsem, Elif'im seni beklemek cennetimi beklemek gibi, hep dualarım seninle. Bir gün elbet o müjdeleri alacağım, hep bunun hayaliyle yaşıyorum. Sen benim hasta çiçeğim, umut ışığım, dünyaya değişmeyeceğim can tanemsin. Bu arada yanındaki Çileme, Ulviye, Dileğe arkadaşlarına da Allah'ım hepinizi kurtarsın. Gelemezsem de elimin uzadığını unutma Elif'im, güzel olacak her şey. Öpüyorum seni can kızım. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Ömrümün iyisi, sıkıntımız yok. Aklım bizde kalmasın. Seni çok özledim. Çocuk 2.

de bir seni sayıklıyor. Seni çok özlüyoruz. Bütün dualarım seninle can parçam. Kendine iyi bak, unutma. Sen bizim nefes kaynağımızsın. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3B9'da yatmakta olan Çimentepe'den Necip Takar. Aleykümselam Necip kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal derli abim, Muhammed Yılmaz namı der Şeyto dayım, dostlarım Hasan Bostancı, Selçuk Yıldız, DJ Koray Özmen, Fevzican Karadeniz, Mahsun Aktepe, Berşan Polat, Aslan abim, Umut Aslan, Eren Aras. İsmini sayamadım tüm dostlarım ve tüm Çimentepe'li roman çocuklarına selam olsun. Çimentepe'li Necip Takar. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar'a kimseye tahammülüm yok ama senin içtiğin suya kadar anlatsam bile sıkılmadan saatlerce dinlerim. Kaç dua sonra geleceksin bilmiyorum ama artık gel kurban oldum aslan kocam. Sen hiç rüyanda çalan telefonun gerçek olduğunu sanıp da gözlerini açar açmaz telefona baktın mı? Çok özledim kalbimi. Çık gel artık. Hava öğüt hasret koydum ben o yemyeşil gözlere şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B5'te yatan Velit Elmas. Aleykümselam Velit kardeşim. Burada benimle birlikte kader birliği yaptığım abilerim Engin Zengin, Berdan Dorman, Bayram Moda oğlu, Ali Küleş, Celal Tekgöz, Cihan Özkaya, Doğukan Doğan, Kaleli Müslüm abi olmak üzere tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler dilerim. Günü çok sevdiğim abimin sözüyle kapatıyorum. Ya çıkacağız gökyüzüne seyredeceğiz alemi ya da ineceğiz yeryüzüne seyreder alem bizi. Engin Zengin. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, sağ ol Damla. B10'da olan Beyza Özkan, seni özlemek içimde hiç dinmeyen bir sessizlik gibi. Ne kadar zaman geçerse geçsin yokluğuna alışmak zor. Bazen bir an geliyor, keşke yanımda olsa, yüzünü görsem sesini duysam diyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı. Seni çok özledim bebeğim, Allah'a emanet ol. Ben Damla Çakmak, B10'da olan Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Sinem Saraç, Özlem Yüksekla, Ayşe Keser, Ayşe Budak, canım dostlarım. Her birinizi ayrı ayrı özledim. Birlikte geçirdiğimiz güzel günleri, sohbetlerimizi hatırladıkça hasretiniz daha da büyüyor. Mesafeler aramıza girmiş olabilir ama gönlümdeki yeriniz hiç değişmedi. İnşallah bu hasret sonu yakında özgürlüğe kavuşmak olur. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben B6 Ebu Bekir Gülbahar. B3'te yatan canım karım Necla Koçak. Seni çok merak ediyorum. Bir şekilde bana haber gönder. Nasıl olduğunu, iyi olduğunu. Seni çok seviyorum bir tanecik Necdam karım. Ben B3'ten Necla Koçak. B6'da yatan canım kocam Ebu Bekir'im. Bir cihana seni değişmem. Bin cihan gelse de senden vazgeçmem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. T1 C6'da yatan aslan kocam. Bir tanem Turan Abanus'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bu aşk ölüme bedel. Ömrüm biter. Nefesim tükenir ama kalbimdeki adın asla silinmez. Kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Delikanlım şarkısını en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişi olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mikey Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen. Farklı koğuş kurumlarda yatan derliler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tam. Bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'ne kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Turan Abanur. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Canımın içi, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücüm evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim su yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onun bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim kıymetlime Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, senin gibi bir eşe sahip olduğum için asıl ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Her günümü cennete çeviriyorsun, uzakta da olsan. Sanki yanımızdaymışsın gibi hep bizimlesin. Seni çok seviyorum adam. Sen benim kaderimsin, aslanlarımın babasısın. Çok özlüyoruz. Rabbim bizi artık kavuştursun. Ben sensiz nefes almakta zorlanıyorum. Savaşım.
Savaş Aktaş, sözüm olsun sana. Hazreti Yakup'un Yusuf'a duyduğu

oldu özlem kadar derin. Hazreti Züleyha'nın Yusuf'a beslediği sevda kadar sabırlı. Allah'ın izniyle seni bir ömür ilk günkü gibi seveceğim. Çünkü sen Rabbimin bana verdiği en güzel nasipsin. T1 18'deki kardeşlerim radyo başına. Duymuyorsunuz ya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 18 koşulan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koşumla kadar birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan Kaleli, Beşir Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse 4 nolda, Ferhat Arslan canım, ciğerim, yeğenim, Yusuf Esen 2 nolda bulunan dostum canım, Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Korkmaz'a bin selam olsun. Bütün arkadaşlara İsmail Türüt'ten bir adam tanıdım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C 18 koştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim, Bayram Eray, Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir. Canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. T1C 18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. B6 kadın koğuşuna yatan yeğenim Gizem Akın. Duydum yarın mahkememiz varmış. Allah'ım sizinle olsun inşallah. Yarın sevdiklerinin yanında olacaksın. Dualarımız sizinle. T1'de yatan yeğenim Mertcan Akın. 3 nolda yatan Mesut Hep Bektaşoğlu. Yarın siz de çıkıp ailenizin yanında olacaksınız. Canınızı sıkmayın. Dualarımız sizlerle. Selamünaleyküm Murat abi. T3 A10 konuşulan Taylan Korkmaz'a, A8'de yatmakta olan Gencer Atıcı ve Resul Vurgun, T1'de yatmakta olan Burak Dinçer, Uğurcan Tekin'e bin selam olsun. Koğuşumuzda beraber kader birliği yaptım dostlarımdan, başta Ali Berk, Torun, Serkan, Vurgun, Ataberk, Atalay, Efe Korkmaz, Doğuş, Tosun, Yak, Kemal Paşalı, Şahin Okan, Çetin, Efe, Arda, Kubilay, Ali Tüfekçi ve Ümit Ayık için Anver Yılmaz'dan Kodes çalarsam memnun olurum. Hayırlı yayınlar sağ olasın Taylan kardeşim. Aleyküm selam. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Melihcan Ateş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü. Ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agosi, öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş, beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan 1 Eylül'de akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T3B17 koğuşlan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim eşim Işıl Bingöl sevdiğim söylemek istiyorum. Ve koğuşunda yatan dostlarım olan Anıl Öztürk, Ömer Şen, Ozan Ertop, Vedat Şan, Polat Gezgiç, İbrahim Bineker, Mehmet Çekiç, Deniz Kuş ve Alpay kardeşler olmak üzere tüm dostlarıma Müslüm Gürses'ten sevda yüklü kervanlar armağan olsun. Abi ben Ümit Bingöl. Buradan sevdiğim kadın Işıl Bingöl ve koğuşuna yatan abla kardeşlere geçmiş olsun diliyorum. Işıl sevdiğim, seni çok seviyorum. İsteklerini dinliyorum. Sağ ol çiçeğim. Abi sıradaki çaldığın tüm güzel şarkılar sevdiğim kadınıma gelsin. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm seni görmek çok güzel. Yaz kış fark etmez. Senin için ölüme bile gelirim. Sen kötü düşünme, güzel şeyler düşün. Varlığınla hep bana güç ver yeter. Varlığınla bana hep güç ver yeter ki. Seni çok seviyorum. Babamların selamı var. Allah'ıma emanetimsin. T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sonu nereye çıkacak bilmiyorum ama o yolda sen olduğun sürece sorunun pek bir önemi yok. Sen benim sonum, sonsuzum, her şeyimsin. Yarına dair umudum, en güzel hayallerimsin. İyi ki varız sevdiğim. Kendine çok dikkat et Gökhan Doğanay'dan özlüyorum. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şemikler'den Uğur Çiğdem. Aleykümselam Uğur kardeşim. Ben hemen John'da yatmakta olan Aslan abim Alanso, Orhan İşmarcı, Aslan dayılarım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya. Ben hemen C4'te yatmakta olan Aslan kardeşim Cüneyt Çetin, Şakran Kapalı T2, A14'te yatan Aslan kardeşim Mehmet Yanlıç. Ben hemen B17'de Furkan Çubukçu. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrınız, özgürlüğünüz olsun. Murat abi geceye bir söz bırakıyorum. Yiğitçe gelseydiniz yiğitlik görürdünüz. Siz hep Canbay'dan söz verdik şarkısı.

0: Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakın.
1: Kaldığımız yerden devam. Ben T116'dan eski Şanlıklı Fatih Boran. Benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, şeyimiz Bayraklar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tejan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, can kardeşlerim Aslan Yürekli kardeşim Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim Can Polat, Dikici Mehmet Akyüz, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş, Şakarlı Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, bu değerli canlara bin selam olsun. Gece sözümüzdür, siz değilsiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayacı, Can Polat, Dikici kardeşlerim Azar Birbir şarkıları armağan olsun. Ben eski Şanlıklı Fatih Boran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuşundan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir. Dibek Başılı Fırat Bardakçı. Koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çam Dibili Ahmet Durmaz Fırtına. Devran Eski İzmirli Aydın Kalender. Musa Kerem Emek Kelle yani Eşref Paşalı Erkan Toprak Alperen Kiriş. Büyüğümüz Barbaros Kilit Namıder Dede.

aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok. Kar istediği yere yağabilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bir nolu B9 koçtan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Torozlu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı, koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdevili Ahmet Durmaz, Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek, Kelle yani Eşref Paşalı Erkan, Toprak Alperen Kiriş, büyüğümüz Barbaros Kilit Namıder Dede, aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tevir Bonya'dan Furkan. Güne bakan başla beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkantan, Doğukan Öz olmak üzere. Aslandayım Fırat Doğan. Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Murat Can, Ergün İbrahim, Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat, Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren, Güler şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mapuz şarkısı armağan eden istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. T1B17'deki kardeşlerim, bir tane mesajınız gelmiş. Furkan Günebakan kardeş, tahmin ediyorum öbürü de Doğukan Öz kardeşimizin de. Ama bugün bir tane mesaj gelmiş. Bilginiz olsun. Atan olursa okuruz. Ben Menemenli'nin Naci dayı. Tüm dostlarıma selam ediyorum. Ayrıca Şakran'da yatan İrem kardeşime kendisine iyi bakmasını dilerim. Şarkılarda sizin için dinleyin. Rabbim deliği de başımdan eksik etmesin der ya bedavacı. Ama geçecek sizlere armağan olsun. Murat abi Şakran'da yatmakta olan canım kızım Damla Yesmezler ben annesi Elazığ Sivrice kadın açıktan Ayşegül canımın içi. Seni çok özledim annem, seni çok seviyorum, kimseyle sakın tartışma, en yakın zamanda kavuşacağız seninle. Merak etme, seni her daim seven canın annen. Murat abi Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmezler ben ablası Yağmur Yesmezler canımın içi kalbim kardeşim biricim seni seven ablan o güneş sana da doğacak elbet sen çıkma o güzel. Şöyle diyeyim, sen sıkma o güzel canını bir tanem Allah'ıma emanet güzelim. Selamünaleyküm ben T2 A1 koğuşundan Altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden aleyküm selam Hasan kardeşim. Buradan kadın kapalı B7'de yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyür. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz seni canımdan çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan, gecemde gündüzümde tek düşündüğüm kocam seni çok özlüyor, seviyorum. Çok yakında yanımda olacağını biliyorum Allah'ın izniyle. Bir daha ayrılmayacağız, ziyaret gelse de kokunu içime çeksem, sana dokunabilsem sana çok ihtiyacım var. Aşkım benim kocam olduğun için çok şanslıyım. Hep olman dileğiyle yarim. Şakran'da yatan hayatım Ferhat Arslan, seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada, ben burada, seni düşünüyorum kurban oldum. İyi ki sen, tabii ki sen kocam. Murat abi iyi yayınlar. Ben T2'den Nurettin Ersar'ı sağ ol Nurettin kardeşim. Fatma Ersar'ı sevdim. Seni bu hayatta her şeyden çok seviyorum. Sen benim huzur bulduğum tek insansın. Seni Rabbime emanet ediyorum. Çimen Tepeli Cingöz, Murat Hasancan, Tuğrul, Muhammed Ali Cingöz, Çiğli Harman Dalalı Gökmercan, Gökmercan Tepecik, Yeni Doğan'dan namı der Cio, Samet Kırk Dişçi oğlu Tanju Koca selam olsun. Nurettin Ersar'ı tüm kader mahkumlarını Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Ben Tepecik Çukur Mahalleden Samet Kırk Dişçioğlu Namıder Cio bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş Cihagar Soner Demirci Baran Eroğlu Berk Çavuş Tolga Yalur Metecan Yılmaz Yılmaz Sak Zalim Fırat Padak Azat Başak Yusuf İstanbul'a Mehtaplı Tanju Koca günler ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Şakran T3 C5 koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın ne yapıyorsun umarım iyisindir beni hiç merak etme ben iyiyim günlerdir aramanı bekliyorum haber de alamıyorum senden merak ediyorum seni umarım her şey yolundadır. Şakran T3 C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Belki şu an bu sözleri dinlerken yüzünde küçücük bir gülümseme.

Olur. Bilmeni istiyorum ki seni düşünüyorum ve seni çok özlüyorum. Günler geçsin yeter ki sonunda kavuşacağımız gün gelsin. Kendine çok iyi bak, moralini yüksek tut. Ben burada seni bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Sultanım, yeşil gözlü kadınım, nasılsın annem? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz çok iyiyiz, seni çok özledim. Dişi aslanım, aslansın sen, aslan annem. Gözümün bebeği kadınım, elbet bir gün kavuşacağız, evimin hanım ağası. Seni öpüyorum, seni seviyorum, Allah'ıma emanet ol annem. Murat kardeşi yayınlar. B6 koğuşuna yatmakta olan yeşil gözlü bebeğim, kocasının göz bebeği, nasılsın kadınım? İnşallah iyisindir. Ben çok iyiyim, sen de iyi ol ama aklım hep sende karıcığım. Özlemem, hasretim sana, her şeyim sensin. Karım da karım. Seni çok çok öpüyorum bebeğim. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi, hiçbir şeyin moralini bozmasına izin verme. Bu günlerin geçici olduğunu sakın unutma. Senin orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Allah'ın izniyle bu günler bitecek. Her zaman dualarımdasın. Rabbim gönlünden ferahlığını, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günlerde hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emir Hanım. Gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nazar Bey, dili sağol kız kardeşim. Kuzenim Yücel, Yücel Gültepe zahmet olmasa radyo başına gelebilir mi? Yücel Gültepe. Yücel beni görüşüne yazdır. Gerçi sana avukatla da haber yolladım. Hiçbir şeyi merak etme, her şeyinle ilgileniyorum. Evlerin, araban, her şeyin bana emanet. Annenle babanda her hafta parayı yatırıyorum. Merak etme yeğenim. Allah'ın izniyle seni de alacağız kendine. İyi bak, gelince zaten her şeyi konuşuruz. Herkesin sana çok selamları var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nazar Beydilli, reisi Mete Beydilli, hanım amcaanam Beydilli, can içlerim Meltem Metecan Beydilli ve diyorum ki kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Eğer bir gün sönerse karanlığı da severiz, kimsenin ışığına ihtiyacımız yok. Ele minnet kendine ihanettir. Her zaman iyi yayınlar abican, poezi başımda belalar şarkısı gece armağan olsun. Burak Timoçin radyo başına. Canım kocam, çok zor süreçten geçiyoruz. Allah'ın izniyle bugünü yeneceğiz ama ben seni çok özledim. Bu kadar hiç ayrı kalmamıştık. Seni çok seviyorum. Ömrümün yettiği kadar seni bekleyeceğim. Uygar Doğan'a, Yıldız Silve, aklım hep sende, armağan olsun. Sedat Sakız Çiçeği Yalçın Sakız Çiçeği radyo başına. Bir an önce çıkın gelin, çok özledim sizleri. Özlemim dipsiz bucaksız, yoruldum artık. Ben değilim. Siz ne zaman geleceğiniz benim hayatım o zaman olacak. Kendinize çok dikkat edin. Herkesin çokça selamları var. Selamünaleyküm Murat abi. T1B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican, Yaşar Mehmet ve Serhat Yıldırım, Erdoğan, Şahin Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Kimin kayığı hızlıysa ona binmenin bedelini ağır öder. Ve selam bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Murat abi, T1B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş. Bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican, Yaşar Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan, Şahin Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl. Bozo, ikisi aynı gelmiş Bremen. İbrahim Can, Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Ben T1B11 koşuna da en güzel şarkılar armağan olsun ve selam. Tereddüt edenin sözünü keserler. Vesselam not. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Bozo Yusuf Uçan Kuş. Bozo, iki mesaj da aynı gelmiş. Yanlış yok galiba. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan Doğanay kardeşim. Başta Kocaeli F2'de olan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve dedem Nizam Gizgin'e selam eder, ellerinden öpüyorum. Ayrıca Konya'da olan amcam Şehmus Gizgin, T4'te olan dayım Ali Turap Yentüz, Menemen'de olan Ali Ecellioğlu, Şakran Açıklı olan dedem Hüseyin Yentüz, abim Uğur Nesivan, amca çocuklarım Yunus Batur ve Tatar Batur'a selam ediyorum. Bu gece istek şarkım Bir Beklentim Yok Benim, armağan olsun. Murat abim, ben Tepecik'ten Berdan Doğan'a Ceviz Kıran Kader Birliği yaptım. Başta Escobar abim, Fırat Gizgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar.

Erdoğan'a canlarım olan Hasan Kulan, Nurullah Öncü, Ercan Bali, Kasabalı, Vedat Vermez, Erhan Teker, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, bizi seven tüm dostlara selam olsun. Gizginler koğuşuna talara dudan, çabuk olalım aşkım şarkısı armağan olsun. Murat abi her daim seviliyorsun. Sağ olasın Berdan Doğanay kardeşim, sizler de öyle. Menemen TTP cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Zara'dan tezgel yarim armağan ediyorum. Menemen TTP kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Aynur Palat'tan Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Biz T2 A4 koğuşundan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Koğuşumuzun adaletini sağlayan alemin kralı Can abim Mertcan Karayüz'e, Foçalı Serhat Küçük dayıma selamlar olsun. Benimle birlikte kader birliği yapan, yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan, Karayüz dayım Serhat Küçük, dostum Yusuf Oyur, Ali Baran Koç'tan Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Bozyakalı Cemal, kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Aşakran T2 C1'de yatmakta olan can yoldaşım Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim, iyisindir inşallah. Buradaki herkes size çok selamları var, aklım burada kalmasın kardeşim. Yeğenlerim bana emanet. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim Uğur Dündar. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, ismini saymadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Burada sizi konuşurken gururla konuşuruz. Çünkü zor gününde yanında durduğun adamın değeri güzel günde yanında duran 1000 kişiden fazladır. Unutmayın, sizi burada bekleyen kardeşleriniz var. Onurla yaşamak her şeyden üstündür. Çünkü insanın elinden özgürlüğünü alabilirler ama onurunu ve şerefini alamazlar. Varlığınız daim olsun, şerefiniz yeter. Kardeşlerim beklenensiniz Uğur Dündar. Murat abi yayınlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna vurulan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Mert'im dün akşam aradığından bu yana dünyanın en mutlu kızıyım. Her zaman olduğu gibi ilk kutlayanım sen oldun sevgilim. Az kaldı sevgilim, seni oradan almaya geldiğim gün benim doğduğum gün olacak. Bugün tek dileğim sana kavuşmak. İyi ki benim can yoldaşım, eşim, her şeyimsin. Rabbim ilk senin gibi bir adama verdi benim hayatımı. En güzel hediyem senin varlığın. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im bugün birbirimizden ayrı olsak da biliyorum ki seneye yanımda olacaksın. Birlikte pasta üfleyip sana sarılacağım. Ben bugünlerin hayalleriyle dik duruyorum. Sen de ne olursun dik dur sevgilim. En güzel hediyem senin çıkışın olacak. 5 yıldır hayatımı güzelleştiren cam parçam. İyi ki varsın. Abi senden ricam doğum günüm için sevdiğimle bizim için Cem Adrian. Ben seni çok sevdim şarkısını çalarsan sevinirim. Hemen bir tane daha mesaj okuyayım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet. Bir tane daha. Evet, Kenan kardeşimizin okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Bu dünyada değişmeyen 3 şey vardır. Güneş doğacak, rüzgar esecek ve seni hep seveceğim. İbrahim Tatlıses'ten sen al canımı. Murat abi ben Damla Avcı. Belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı Emel, Madak. Canan Batur gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedeli ister. İki güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığınız yerden devam.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Üç güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden hemen devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Balıkuylu Ali, Gökçe Ali, Durmazlar, Enes Keşik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan, Güne Bakan, İbrahim Acil, Şerefli Bir Yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahfuz şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azizan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali Sırgan Otu şarkısı armağan olsun. Heradan selamlar. Nasılsın demek iyiyim demek adetten olmuş. Her ikimiz de zor günler geçiriyoruz. Ben dışarıda sürekli bir mücadele koşuşturmaca. Sen orada elin kolun bağlı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Çocuklar ve ben iyiyiz. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, namı der Balina, İlhami Türkmen, Cix Muro, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraklar, Kaan Ural, Ozcan Oğuz ismini saymadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizleri salan sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1A3'te olan abilerin abisi Aslan kardeşim Onur Sevinç, unutma yüksek dağların dumanı eksik olmazmış. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır. İki gözüm sonuçta Yusuf zindanı değil, zindan Yusuf'u gördü. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindan. Rahmet Kaya, yalnızım işte şarkısı sana gelsin. Seni seven abin Tolga. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnolu cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Çüngür Çeşme'den Afyonlu Deli Haso, Efe Aslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Farklı kurumda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Devran, Dev Devran, Ali İmran Korkmaz. Bir nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek selamlarım bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil. Yol karadığında elveda diyen haindir. Şerefli yatan tüm buca çocuklarına bin selam ederim. Ben Şakran Üçnolu cezaevinden namı der Tony. Ben Şakran Üçnolu cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Efe Arslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Dev Davran, Ali İmran Korkmaz. Bunun akabinde bir nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek selamlarım bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil, yol karadığında elveda diyen haindir. Şerefli yatan tüm buca çocuklarına bin selam ederim. Ben Şakran Üçnolu cezaevinden namı der Tony. Ben Üçnolu'dan İlker Özyiğit, Kadın Kapalı'da bulunan evimin kraliçesi Buse Özyiğit, seni çok seviyorum. İyi ki benimsin, iyi ki benim kadınımsın. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, T3 İlker Özyiğit radyo başına. Ömrüm, evimin kralı, hayatımdaki tek doğru, tek gerçek, tek mutluluk, tek aşk sensin. Seni seviyorum. Gece bir söz, bazı insanları ezberliyorsun, bazılarını ise hafızanda yeri yok. Kalbim, seni çok özledi, benlik bir şey yok. Murat abi selamünaleyküm. Ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı. Aleykümselam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras, Egecan Alenak, Ali babamız ayrıca. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen. Bu ismini saydım abi dost kardeşler Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornovalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak isterim. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan Egecan Alenak. Aleykümselam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Uğurkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras ve Ali babamız ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı.

Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argan, Yusuf Samar, Poyraz Sayacı, bu ismini saydım Abidos kardeşlere. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı çalan tüm Türkçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsüyor. Egecan Alenak. Murat abim hayırlı akşamlar, sağ ol kız kardeşim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir. Emanetin geldi, kurban oldum ben seni.

Medet Doğan'ın babasıyım. Senin aracınla onlara ses oluyoruz, güç oluyoruz, moral oluyoruz. Sağ olasın bizler mahkum ailesiz. Çocuklarımız suç işlese de onları yalnız bırakmayacak insanlarız. Bütün mahkum ailelerine sabır diliyorum. Zor da olsa bu sınavı hep birlikte güçlü bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Buradan sıradaki şarkıyı oğullarım Burak Doğan, Medet Doğan'a armağan etmek istiyorum. Beklenen güzelse çekilen çile, kutsaldır az daha sabır evlatlar. Ailemizin selamı ve duaları sizlerin üzerine olsun. Sizleri seven babanız Murat Doğan. Sağ ol Murat kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14 koşudan Dersimli Hülya Bayraklı Bergamalı Hasret ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz. Aleyküm selam kardeşlerim. Dostlarımız Arife Gülce Gün, Gamze Çakar, Kübra Tepe, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Esen Özel, Neşe Gürbüz, Damla Öztütüncü, Nazan Demirhan, Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Kimin yüzüne ne olduğunu anlattıysak bizi hiç yanıltmadı. Kübra Tepe'nin derlisi Çakır Sarsılmaz'a selam olsun. Azer Bülbül, sensiz olmuyor. Şarkısını çalarsam mutlu oluruz. Can abim Murat Bingöl. Sağ olun kardeşlerim. Sensiz olmuyor diye bir parçası var mıydı ki Azer Bülbül'ün? Biz C14'ten Hatice Buse Yılmaz, Bergamalı Hasret ve Dersim Kızı Hülya Bayraklı, can dostlarımızdan Gamze Çakar, Arife Gülce Gün, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Ezel Özel, Neşe Gürbüz, Kübra Tepe, Hasret Tepeci, Ayşe Güler Yüz, Pelin Naz Kız, Gamze Öztütüncü, Nazan Demirhan, Nahide Aygün, gece bir söz bırakmak istiyoruz. De ki yaradığımıza denk gelmeyin, zira orada biz bile hükümsüzüz. Yanlışlık var son sözde kardeşim benim. Yanlış yazmışlar. Evet. Selamünaleyküm Murat abim. Ben A5 koşulan Esen Çalışkan. Aleyküm selam kız kardeşim. Değerlim Zuhal Aksır. Başta olmak üzere güzel dostlarım Pelin Arslan, Buhsenur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Beste Soğukuyu, Sinem Özsavar, Öznur Kalli, Nezat Resimci, Yasemin Başaran, gece sözüm. Karakter parayla satın alınsaydı sizin için çok dolar harcardı. Murat abim bizim için sevinçek. Vur beni çalarsan sevinirim. A5 koğuşuna gelsin. Murat abim ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan kader birliği yaptım. Dostlarım Zühal Aksar, Pelin Arslan, Buhsenur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz. Suç ortam çimen duman. C14 koğuşuna canlarım Ezel, Özalt Nazan, Demirhan Sıla, Poyraz Hatice, Buse Yılmaz. Gece sözüm acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Yok anlamlı bin beterim çalarsan sevinirim. Kolay gelsin Murat abim. Sağ ol kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C1B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta Aslan abim Çıran Ateş. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli ve kıymetli abim Kurtuluş Şakarlı. Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Barancan Akalık, Boran Baran, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz, gece bir söz benden olsun. Bize ve başkalarına teferruat gözüyle bakanlar bizden öncekiler hep tefekkür ettiler. Sevgilerimle Eski Çamlıklı Yusuf Ateş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Çıran Ateş. Aleyküm selam Çıran kardeşim. Yusuf Ateş kardeşime akabinde beraber yatmakta oldum. Doğan Yolcu, Yılmaz Taş Çeviren, Raşit Büyüksu, Korhan Tonay, Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Şemiz, Osman Şakar. Bu derlere selam olsun. Geceye bir söz. Zorluklar bir ceza değil, bir yükseliştir Çıran Ateş. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli kıymetli olan canım karım, sen benim için sadece bir eş değil en değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını artırsın. Rabbim en kısa zamanda bize yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim. Dualarım hep seninle. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım karım. Ayrıca Pınar Kesen'e de selam olsun. Murat abim ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan Aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz Çamdibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Bardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyor söz konusu dümen çevirmek olunca. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım iki ayrı duvar, iki ayrı

kapı ama aynı yerde kalbimiz, sen beni ben seni özlerken birbirimize emanet sevgimiz. Ne mesafe bitirdi bizi ne de demir parmaklıklar, sen benim içimde oldukça aşılmaz bütün duvarlar. Seni seven eşin, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol hayatım. Tekibi 15'ten, Yunus Emre Küçük Coşkun. Selam Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş, aleyküm selam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşlan Atalay Buratan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere. Kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Turul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan Sait Sayım, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere. Kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzhan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Turul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki kim insanı para tartar, kim insanın mekan makamı, beni ise merhametim tartar. T4C14'ten Muhammed Cankurt radyo başına. Sevgilim, ne kadar zorlasam da yıpransam da vazgeçmeyeceğim, farkındayım. Aklına takılıyor, takılacak her zaman ama unutma ki gün olsun seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Son nefesime kadar sen bir tanem. Bu süreç biraz zorlayacak, bakma sen bana, toparlanacağım elbet bir gün. Buna da alışacağım, yapacak bir şey yok. Biz kolayı sevmeyiz zaten aşkım, bırak zor geçsin bu yollar. Biliyorum o yolun sonunda seninle beraber çok güzel bir hayat bizi bekliyor Aslan Kocam. Ahmet Kaya'dan Karayazı. T4C14 Muhammed Cankurt. Sevgilim, ne kadar zorlasam da yıpransam da vazgeçmeyeceğim. Farkındayım, aklına takılır, takılacak her zaman ama unutma bir gün olsun seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Son nefesime kadar sen bir tanem. Bu süreç biraz zorlayacak, bakma sen bana. Toparlanacağım elbet bir gün. Bunu da alışacağım, yapacak bir şey yok. Biz kolayı sevmeyiz zaten aşkım, bırak zor geçsin bu yollar. Biliyorum o yolun sonunda seninle beraber çok güzel bir hayat bizi bekliyor Aslan Kocam. Selam Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzuka'ya, aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan gülümserken etrafa saçtığı neşesi sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Hüznüme kattım rengini, seviyorum. Bazen canım yanmıyor değil. Mesela hiç geçmeyecek gibi olur. Boğazıma takılan nefesini içime çekip ranzama astım resmine diyor. Ranzama astım resmine değiyor gözlerim. Sonra aklıma bir anda sana kavuşmama az kaldı geliyor sevdiğim. İçimde sana karşı asla bitmeyecek sevgi büyütüyorum ve senden asla vazgeçmeyeceğim. Buna söz veriyorum. Murat abim ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan her geçen gün bağlandığım adam Doktor Zeki Kaya. İsmim benim, ismimin yanında geçecek her zaman. Ayrılmamızı bekleyenler ömürleri hep böyle beklemekle geçecek. Çünkü onlara inat, birbirimizi daha çok mutlu edeceğiz. Daha çok seveceğiz, daha çok birbirimize sahip çıkacağız. Murat abi selamlar olsun. Bence ondan Doktor Zeki Kaya'nın ablası cerrah Bircan Polat, aleyküm selam kız kardeşim. Benim için değerli Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmarcı, Serhat Çelik, canım oğlum Birkan Polat, Ramazan Yaman, B17 olan aslan kardeşim Furkan Çubukçu, siz aslan gibi yatın. Arkanızda kim ne yaparsa yapsın kendine yapar. Sizin kişiliğinizi, efendiliğinizi bilen biliyor. Dolap sadece kendi etrafında döner durur, başı dönene kadar her yere savrulur, sizi kimse yıkamaz. Dik duruşunuz da aslan kardeşlerim ve oğlum, bu derlerime ablalarından Halit Bilgiş'ten biz yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Cerrah Birkan Polat. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan T2018'den Erdi Bilgi.

Geç aleyküm selam verdim. Koğuşumuza kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Güneş, başta olmak üzere akabinde Aslan kardeşim Ozan, Dahan İsmail, Birgiç Ali Rıza Gülseven, Ufuk Polat Toroslu Apo, Yenince Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da, Hasan Altun'da, dostum Aslan kardeşim Ekrem, Birlik Yusuf Ateş, Çırağan Ateş, Erhan Öner'e bin selam olsun. İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da ellerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman yanınızdayım. Allah'a emanet olun. Aslan dayılarım. Hayırlı geceleriniz olsun. Murat abi Allah'a emanet ol. Sağ ol Erdim. Hep beraber. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T218'den İsmail Bilgiç. Aleykümselam İsmail kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım, kanım, abilerim Erdi, Bilgi, Süleyman, Güneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan, Daha, Musa, Akaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygınsoy, Bayraklı'dan Sarı, Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan, Zeybek, Çeli'den Batuhan, Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgeç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol kararında elveda diyen haindir. Hayırlı akşamlar Murat abim, sana da sağ olasın İsmail'im. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B4'ten Serhat Bozdaş. Serhat aleykümselam kardeşim. Serhat'ım selamını aldım ablamdan, aleykümselam, bilgilerini verdim sevgili kardeşim ablama, haberin olsun. Serhat Bozdaş kardeşim sponsorluk için sormuşsun, dakikan bitmiş galiba, dakikan olduğu zaman ararsan kız kardeşime bilgilendirdim, haberin olsun sevgili kardeşim Serhat Bozdaş. Sana da koğuştaki tüm kardeşlerime, abilerime de sevgiler selamlar olsun kardeşim benim. Öncelikle buradan sesimizi duyurmamıza vesile olduğun için teşekkür ediyorum. Bu armağanım Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel ve can dostum Celomen'e selam olsun. Ayrıca Celomen'in değerlisi Sıla, Zongur Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye gönülden selamlarımı gönderiyorum. Bizi dışarıda unutmayan, iyi günde kötü günde yanımızda olan tüm dostlara selam olsun. Ali Uğur Çetin, bu acı bana uyar, bu şarkıda tüm sevdiklerime armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz. Canım abim, hayat bazen bizi istemediğimiz yerlerden geçirir ama hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Bizim en güzel günlerimiz daha yaşanmadı. Seni seviyorum, seni bekliyorum. Murat abi, T1B4'ten Serhat Bozdaş selamlar. Bu akşam selamlarımı Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur'a, Sinan Öncel ve Celomen'e, onun değerlisi Sıla Zongur'a selam olsun. Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye de en güzel selamlarımı gönderiyorum. Gönül bizimle olan, adımızı güzel anan herkese selam olsun. Esin Kaya'dan her şey bitti. Bu şarkıda hasret kaldığım tüm sevdiklerime gelsin. Sarsılmaz'dan sevgiler. Abime benden kardeşim hasret zor ama kavuşacağımız günün hayali her şeye değer. Sen orada kendine iyi bak. Biz burada seni güzel günlerde karşılayacağımız günü bekliyoruz. Unutma, bazı bağlar mesafeyle deyip yürekle ölçülür. Selamünaleyküm Murat abi. T1B4'ten Serhat Bozdaş. Buradan selamlarımı Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur, Sinan Öncel, Celomen'e gönderiyorum. Celomen'in en değerlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen ve Kübra Tepe'ye gönülden selam olsun. İyi günde yanımızda olan, kötü günde ismimizi unutmayan herkese selam olsun. Bahadır'dan Aydan Güzel, bu şarkı tüm sevdiklerime armağan olsun. Sarsılmaz. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağından aslan boğsun beni. T2B14 koğuşunun adaletini sağlayan değerli abimiz Süleyman Üçer. Süleyman'ım selamını aldım Gökhan kardeşimden. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum. Süleyman kardeşim benim, Süleyman Üçer, sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime, abilerime sevgiler selamlar. T2B14 koğuşundan adalet sağlayan değerli abimiz Süleyman Üçer abimiz başta olmak üzere Erol Torluk, Hüseyin Torluk, Ali Torluk, Gökhan Alada, Yılmaz Ökmen, Ege Adalı, Meydancılar Kralı Sebahattin Kış, Metin Kara Bütçe, Burak Ayaz, Ahmet Çimenli, Mehmet Sait Ayaz, Mustafa Dinçel, İki Nolu Koşuna Atan Çam Dibili Çağlar Gir, Şenol Başkut, Seyar Taner, dostlarım tez vakti özgür günlerde buluşmak üzere. Ayrıca kadın kapalı koşuna yatmakta olan 13 yeğenim Burcu, Pek, Acar ve beraberinde bulunan bütün ablalara, arkadaşlara selam olsun. Allah tez vakitte sevdiklerinize kavuşturması dileğiyle Rabbim hepinizi tez vakitte kurtarsın. Saygı ve sevgilerimle Süleyman Üçer. Gökhan, yanlışlıklar var sevgili kardeşim. İlgilenirsen sevinirim.

0: Ama bir iki kısa mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. T1B2'deki Dede Orhan radyo başına. Aramızda mesafeler olsa da sevgimizin mesafesi yok. Her gün seni aynı özlemle, aynı sevgiyle bekliyorum. Bazen bir şarkı insanın söyleyemediği binlerce sözü söyler. Orhan Gencebay'dan Sensiz Yaşayamam. Bu şarkı da sana kalbinden kalbine gelsin. Seni çok seviyorum ve seni bekliyorum. Aa, ses kayıtları vardı. Hemen onları okuyalım, paylaşalım. Önce mesajlarını okuyalım. Doğum günün kutlu olsun değerli kardeşim. Kurtlardan Arda özgür günler yakın. Nice mutlu belasız yıllara Nazo Tuncel. Vallahi böyle bir mesaj atmışlar. Yanlışlık var bence. Değerli kardeşim Arda Kurt, doğum günün kutlu olsun. Artık bu yaşında başımıza bela olmaman duasıyla özgür günler ve aydınlık yakındır Deno. T4A11 koğuşundan Emirhan Pekince. Koğuşumuzda bulunan aslan kardeşim, doğum günün kutlu olsun Arda Kurt. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Yeni yaşında aynanla geçirmen dileklerimle mutlu yıllar. Ben T4A11 koğuşuna yatan Ersin Altın. Bugün kardeşim Arda Kurt'un doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşında ailenle birlikte olman dileklerimle doğum günün kutlu olsun. Ben T4A11 koğuşuna yatan Can Polat. Kardeşim Arda Kurt'un doğum günü. İyi ki doğdun, yeni yaşında özgür olman dileklerimle doğum günün kutlu olsun. Kardeşimizin ses kayıtları da vardı. Hemen onları da hepsini dinleteyim kısa kısa. Bir daha geri dönüş olmasın. Evet Arda kardeşim, ses kayıtlarını hemen paylaşayım.
1: Ben Teydur, A11 koğuşunda Cemilcan Tuncel. Bugün doğum günü olan aslan kardeşim, canım kanım yoldaşım Arda Kurt. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle aslan kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum aslanım benim. Ben 4 nolu A11 koğuşunda Muhammed Talha Kılıç. Kardeşim aslanım Arda Kurt, doğum günü kutlu olsun kardeşim. İnşallah özgür günlerde bir arada olmak dileğiyle. Seni seviyorum, Allah'a emanet.
2: Abi.
3: Ben T4A11 koğuşundan Şenol Başkurt. Öncelikle Murat abi sana da iyi yayınlar.
0: Sağ ol Şenol.
3: Bugün benim iki gözümün çiçeği, her şeyim, evlatlığım, Arda Kurt'un doğum günü. Değerliyim, kıymetliyim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. En yakın zamanda ailenle sevdiklerinle olman dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. Ben Yeşiloğlu Şenol Başkurt. Allah var gam yok, ölüm var ödün yok.
1: Ben T4A11 koğuşundan Mini Kerem. Kardeşim doğum günün kutlu olsun Arda Kurt. Nice yaşlı senelerin olsun. Nice özgür senelere inşallah beraber geçiririz. Yeni yaşına sana sağlık ve mutluluk dilerim. Allah'a emanetsin.
3: Canım kardeşim Arda Kurt doğum gününü kutlarım. Bir dahaki doğum gününde ailenle ve sevdiklerinle olmanı dilerim. Tüm canlara dostlara selam olsun. Herkese Allah kurtarsın. Sevgilerle ben Burhanettin Kansız.
1: Ben T4A11 koğuşundan Ferhat Akçaba. Bugün doğum günü olan Arda Kurt kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Doğum günü kutlu olsun aslan kardeşim. Nice yıllara.
0: Evet. Arda kardeşim bu kadar. Gelen olursa paylaşırız ama şu an bu kadar. Tamam. Kaldığımız yerden bir iki tane daha mesaj okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla hem sizleri hem kendimizi dinlendirelim. Şöyle açalım bakalım sayfamızı. Şöyle kapatalım. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut. Metin Küznek, Candan Öte kardeşim. Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün. Anasının oğlu Veli Deveci Bulut. Över Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epektaşoğlu, Yusuf Dal. Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbaylı, Eren Heper. Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan Kobila, Hikmet Çayvaz, Ali Ejder. Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım. Tüm dostlarıma selam ediyorum. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Beko Can radyo başına. Beko, Tuna teyze yatış yaptı. Yarın nasip olursa ameliyata alınacak. İyi geçer Allah'ın izniyle. Haberdar edeceğim seni. Allah'a emanet olun.

selamünaleyküm Murat abi. T1B14 yatan aslan eniştem Sait Çelik geçmez dedin. Kaçıncı günün yarınında sen? Elbet geçecek, elbet bitecek. Bu zor günler. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle Kızılırmak'tan. Bir gün şarkısı benden sana armağan olsun. Aslan kardeşim. Aleyküm selam kardeşim benim. 12'den sonra okuyabilir misin demiş. Ha. Niye biz o zaman öyle yaptık? Notu görmedik. Bu dünyada çekecek derdim varmış. Rabbim beni anlama böyle yazmış.

akmış. Boş yere ağlamanın faydası yok. İsterdim ki ömrüm seninle geçsin. Bu tatlı rüya sürsün bitmesin. Sonu hüsranmış bu beraberliğin. Boş yere ağlamanın faydası yok. Sonu hüsranmış bu beraberliğin. Boş yere

Babası yok dedi baba. Bir güzel şarkı, sonrasında son kayıt mesajlar. Takriben 20 dakika kardeşlerim. Ondan sonra WhatsApp'tan son mesajlarımızı da toparlayacağız. Bir dakika, niye böyle oldu? Evet. Sonrasında kardeşlerim, WhatsApp'ımızdaki son mesajları toparlayıp SMS'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takriben bir 20 dakika sonrası.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3'lü A 13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Birbir, Emre Yener, Ercan Ekin Devran, Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan

0: Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kartalmış. Murat abi, ben Üçnoğlu A13 koğuştan Barışcan Kartalmış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kartalmış. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil. Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş'ı. Aleykümselam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostu maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom. Eyüphan Bozkurt yani Gedizli. Eyo Arda Koğuya. Ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere. Pala Önder'e Mert Heptepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önder'e, Mert Heptepe'ye ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam sağ olasın Çağrı, estağfurullah.
1: Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T210 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner, Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen, B10 Koç'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederinden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koç'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle kader birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mertet abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Hasbil, Berkan Şavlı, Serhat Akın, Hayrettin Seyar, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli, Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi, Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiç, Yusuf Turan, Çınar Deniz Kurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismini geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle kader birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mehter abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Aspil, Berkan Sallı, Serhat Akın, Hayrettin Seher, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli, Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiş, Yusuf Turan, Çınar Deniz Kurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismi geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın, bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep, bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3 nolda bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicam Muti'den, birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'den Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarından selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3 noldan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan Can kardeşim Melihcan Ataş, Can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren, bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden, baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğünde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın, hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi, ben 3 noldan Savaş Aktaş, 2 nolda yatan yeğenim Samet Baran Demir.

0: sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla Dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakar'la. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaboğa, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet Emir, Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyer, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar. Namı der Alaçatılı Batu. Murat abi, sizin aracılığınızla aynı kampüste bulunduğum abilerime selam göndermek istiyorum. Başta ayrancılardan Turan Avşar, Murat Altındağ ve dostum Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Ceyhan Karabağlı, Tolga, Ekrem Şahin, Hamza Turan, Deniz bir sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Güzel günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli. Burada beraber kader birliği yaptığım değerli dostlarım Mami, Varlı, Sait, Deniz olmak üzere ve aynı kurumda bulunduğum B1 koğuşunda yatmakta bulunan Aslan Yerim Mehmet Eriş'e selam olsun. Geceye şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepe selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarıma, özellikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi, Gedizli, Mami Varaş, Resul Pervane ve aynı koğuşumda bulunan Fırat Aydın ve Mehmet Eriş'e selam olsun. Bu gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Başar, namı der Alaçatılı. Başta öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abilerim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami, Varlı, Sait, Deniz, Özel, Perviz, Güzel Bahçeli, Yanık Durmuş, Ersin, Hüseyin, Dağdelen, Alişan, Hasan Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Ece, Ersin, Ceco, Mehmet, Dağdeviren, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime, dostlarıma, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes sırasını beklesin ve selam. Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık, hemen kaldığımız yerden devam. Şakran T1'de yatan canım eşim Ozan Ahmet Kartal. Bana acil ulaş, ara kesin beni. Bugün konuşmamız gereken şeyler var seninle. Şakran Çocuk Cezaevinde yatan kardeşimize çok selamlarımız var. Sercan Akbaş C10'da yatıyor. Ben ablasıyım Kader. Onu çok özledim ve onu çok sevdiğimi, mektubunun bize ulaştığını söylerseniz çok sevinirim. Hayırlı akşamlar. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayhan yani Müşko. Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgiç, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar Ödemiş, T'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poça Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı,
1: Turgay Türk dostum, Uğur, Ece, Ömer, Engin, Aykoç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirmesi gereken en açık görev hayattır. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben A312'den Mert Ütücü, başta kıymetli değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Dayan, yani yanlışlık var bunda da, Serhat Sayan diyelim. Yani Müşko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Engin Orhan, Bengin Orhan olacak o da. Ömer Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan, Veli ve Çetin Kızılkaya, Fırat Acıbucak, Fırat Özpolat, Arman Eleftos, abimin derdisi Emrah Tatlı Foça'da olan derdi dostum Koray Özlük, Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin selam olsun. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar, kardeşlerim Berkay Özel Diyar, Birinci Deniz, Şahin Eren, Kotanoğlu, Gürbüz Kıyaççı, Osman Karakalpak, Mert Kaya. Aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz. Burada her zaman bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Zuni Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar. Kadın Kapalı'da bulunan hayatımın anlamı Beyza Özkan'a sesleniyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Dünya bir yana, sen bir yana. Sevgilerimle eski İzmirli Özcan Yazar. Ben Bayraklılı Berkay Özel, başta kanımdan olmasa da canımdan olan yakışıklı abim Özcan Yazar, Ozan Yazar, kardeşlerim Diyar Birinci, Altan Çakır, Eren Kotanoğlu, Osman Karakalpak, Deniz Şahin, Murat Koşar, Eyüp Gülen, Ata Akta, Gökhan Kale, Murat Atsuz. Aynı kurumda bulundum aslan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetlim her şeyim Rümeysa Kınağ'a sesleniyorum. Seni senden çok seviyorum, kendine iyi bak, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta dayım Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, yani Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Tanhan, Vahap Aksoy, İbrahim Birlik, Eko Birlik, Berkay Özel, Diyar Birinci, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı, İsa Aslan, sizi seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'dan Osman Karakalpak, senin vesileniyle, aleykümselam Osman, sağ ol kardeşim benim. Senin vesileniyle abi dostlara sevgi selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, akabinde Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Murat Koşar, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Diyar Birinci, Enes Efe, Yılmaz Güneysak. Bu derlere bin selam olsun, sana da iyi yayınlar Murat abim, sağ olasın Osman kardeşim. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Murat abi selamünaleyküm, ben Rıza Güner. Aleyküm selam Rıza kardeşim. Tahliye oldum. T215 koşuna atan başta Yunus Ülger abime, Serkan Yılmaz abime, Yunus Emre Küçük Coşkun'a, Tayfun Geyik kardeşime, ismini iletemedim diğer koğuş arkadaşlarım. Sizinle kısa süre geçirdim ama hepinizin yeri ayrı oldu bende. Allah herkesin karşısına sizin gibi iyi insanlar çıkarsın. En kısa sürede ailenize kavuşmanız ve dışarıda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Buca açıkta yatan Nado Amrah'a, Celal Yolcu'ya yarın beni aramasını söyler misiniz abim? Can dostum Nado Amrah, tahliye oldum bugün, yarın beni mutlaka ara, seni çok özledim. Ben Rıza Güner. Sağ olasın Rıza, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Fırat Çelenk. Fırat'ım şimdi geldi mesajın. Aleykümselam kardeşim benim. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ve sen kendini bana alıştırdın ki sanki zaman senin üzerine dönüyor. Ne zaman gözümü açsam aklıma sen geliyorsun. Her şey anlam kazandı sayende. Hani kelebeğin ömrü bir gün diyorlar ya, ben seninle son güne bile razıyım. Seni seven ve hep sevecek olan ben. Sevgilerimle Fırat Çelenk, ayrıca Mine Kitman ve Elif Bozkurt kardeşlerime de selam ediyorum. Murat abim, biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan Tato İsmet, eski Çanlıklı Fatih Boran, Baran Yıldız, Poyraz Sayıcı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Cellomen, Resul Kartal, Ali Arap Aslan, Oğuz Soluk, Oktay Özdemir. Bu radyonun telefonu niye çaldı? Açık bırakırsan öyle olur tabii, ne olacak? Kusura bakma Fırat, vallahi kusura bakma kardeşim benim. Baştan alalım. Murat abi, biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk. Buradan Tatü İsmet, eski Çamlıklı Fatih Boran, Baran Yıldız, Poyraz Sayıcı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, İbrahim Taşıyan, Cellomen, Resul Kartal, Ali Arap Aslan, Oğuz Soluk, Oktay Özdemir, Faik Temiziş, Bilal Çetin, İbrahim Alada, Azat Özışık, Fatih Özışık, Burak Ceylan, Polat Denerli. Bu derli canlara selam ederiz. Sana da kolay gelsin Murat abim. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çenek. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş, Şakarlı Fırat, Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bir selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim. Sağ olasın kardeşlerim.

B7 koşulan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Anne, bugün hastanede o kadar korktum ki. Ağlarken tek aklıma sen geldin. Senin de sanki içine doğmuş gibi araman, iğneden korkuyorum demen beni çok duygulandırdı. Sen beni görmedin bile. Ne yaşadığımı hissediyorsun ya. İşte ben en çok buna sarılıyorum. Babama söylediğin 15 senedir bir kere bile kızını almadın. Ben bir senedir göremiyorum. Sözün de içime oturdu. Çünkü sen uzaktayken bile beni herkesten daha çok düşünüyor, daha çok koruyorsun. Keşke bugün yanımda olsaydın da korktuğumda elimi tutabilseydim. Seni çok özledim ömrüm. Allah'a emanet ol. İyi geceler anne. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Melih Avanus. Aleykümselam Melih kardeşim. Değerli büyüğüm abim Nado Emrah Yaşar'a selam olsun. Ellerinden öpüyorum kardeşlerin. Hakan Keser, Boran Çınar, Emirhan Karabulut, Burak Timoçin ve ismini sayıp saymadım. Tüm abi kardeşlerime de selam olsun. Murat abim, ben Buca'dan Melih Avanus. Engin Avanus radyo başına. Selamünaleyküm amcam, liderim ve önderim. Değerli büyüğüm amcam Engin Avanus. Allah'ın izni az kaldı. Bugün değil belki ama elbet bir gün. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Seni seven yeğenin Melih Abanus. Sağ ol Melih'im. Aleyküm selam kardeşim benim. Foşa'da yatmakta olan Yetiş Ok diyor ki, ağırdır sözlerim. Her delikanlı dinlesin. Ağır abidir. İsmin fazla racon kesmesi. Şeklimiz vardır alemde. Sesimizi kesin. Sesinizi kesin. Bizi dinleyin. Rahat edin. Yetiş, aleyküm selam, selamını aldım kardeşim benim, Allah razı olsun, aleyküm selam, sağ olasın. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B14'ten Esiko, farklı kurumlarda bulunan aslan dostlarım ve abilerim, sürgün Mustafa Oğulcan, Balta Taylan, Korkmaz, Seyit Ayık, Bilal Ayık, Hasan Yıldız ve Bayraklı'dan dostum Aurora, çok selamlarımı yolluyorum. Balık misali, okyanusta görüşürüz. Esko kardeşim, Allah razı olsun, aleyküm selam, sağ olasın. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B14'ten Ekrem Çelik, namı der Bayraklılı Ekocan. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Sizin eşliğinizde başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Serhat Akbulut, Sait Sayım, Orhan Akturan abilerime selam olsun. Gece bir söz ile kapatmak istiyorum. Asalet soydan gelir, sonradan değil. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ben Boran Çınar, kırıklarda yatan abim Toroslu Mehmet Aslan kardeşim, Hikmetcan Fidan, Sinek Erdal, Mehmet Demir, Polat Denerli, Talha Ölmez, bütün mahkum kardeşlerime selam olsun, Allah'a emanet olun. Ben T4A8 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan, Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman, Okan Alpas, Sanal Danmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş, Can, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Ben T4A8 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami, Tutkun, Tatü, İsmet, Sayın Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Mehmet Evin, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aleykümselam Berke kardeşim. Başta canım kanım Aslan kardeşim, Furkan Aslan olmak üzere Kerem Demirli, Baran Eroğlu, Bayram Maviş, Aykut Çiçek, Onur Yıldız, bu canlara selam olsun. Gece bir söz, eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Başta can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Şerafettin Deveci yani Çakır Bey, Yamanlardan Ömer Zeki Özyürek, Baran Aman, Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Rana Gezer, Hamza Sönmez yani Spade, Uğur

0: Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Kerem. Bugün bana çelme takmaya çalışan düşmanlarıma takla attıran dostum Şerafettin Deveci'nin doğum günü. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Umarım bir sonraki doğum gününde sevdiklerim ve ailenle birlikte olursun. Murat abi, bugün kardeşim için Azer Bülbül'den Vuralım şarkısını çalarsan sevinirim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan nasılsın, iyi misin iki gözüm? Sen benim ciğerimin köşesisin. Senin alnından öperim diyelim. Veli yanlış yazmışlar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım sen bu hayatta en büyük şansımsın. Kalbimin tek sahibisin, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle bu günler geçecek güzel karım. Aslan karım, kendine iyi bak. Not: Aslı Tunçlar teyzem, sana ses kaydı attım doğum günün için, dinle. Birazdan paylaşacağım ablacığım. Hatta sayfa açılmışken onu hemen ayarlamasını yapayım. Nerede, hemen bakalım. Şimdi açalım. Sayfayı açmışken.
1: Veli Deveci'den çok sevdiğim, canım gibi sevdiğim anne yarısı olan Aslı Tunçlar'ın doğum gününü kutlarım. Canım teyzem, iyi ki doğdun. Sen benim anne yarımsın. Allah'ın izniyle elbet bir gün kavuşacağız. Ayrıyetten Ceylan Taşkıran, sen benim başıma tacısın. Çok sevdiğim Naciye Sarsılır annem, sana da selam ederim. Allah sizinle olsun.
0: Evet, sesi de paylaştık. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, gönlümün sultanı karım Ceylan'ım, seni çok özledim. Ben burada iyiyim, sen de iyi ol, seni çok seviyorum. Senin ellerinden ve yanaklarından öpüyorum. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, abim İsmet'im sen de iyi ol abim. Annenin yarın mahkemesi var, bol bol dua et. Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geleceğiz. Sizce yolun yeter bana. Evi neden aramıyorsun? İsmet, evi ara. Telefonu Gülten'e yollat. Gülten seni merak ediyor. Hadi benim güzel kardeşim. Not: Aslı Tunçlar teyzem, doğum günün kutlu olsun. Sana doğum günü için ses kaydı attım mesajlarda. Dinle teyzeciğim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Dibek başından Ferhat Ercan, başta değerli abim Azat Başak olmak üzere Çiko, Gürkan, Fırat, Deder, Ruhat ve Kader üstünde Çınar, Deniz Kurt, Üç Nolda bulunan Mami, Özgür, Nedim Çubukçu, Halil Üzek, Ömer Patır, Albay Bülent ve Sida, bu değerli dostlara sevgim bakidir. Özgür, günlerde görüşmek üzere. Son olarak kadın kapalı C3'te yatan iki gözümün çiçeğine, seni seviyorum, kendine dikkat et. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B15'ten Ferhat Ercan, aleykümselam Ferhat kardeşim. Başta değerli abim Abdülali Gündüz, Uğur Aslan, değerli dostum Gürkan, Tilki Tuncay, Cingöz, Ali Şantaş, Emrah Akkuş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılıç, Teoman Avcı, Emre Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Hasan ve ayrı koğuşlarda bulunan Cankaya, Emre Bakaç, Salih Dursun, Fikret Dost, Barış Doğan, Emrah Sürget, Kadir Narcılar, bu derdi dostlara sevgim bakidir. Rope'den 6 Mayıs şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Dotnol'da bulunan ömrüm Şakir söylemez, kalbim benim en güzel yanım, benim kalbimin sahibi sesini her duyuşunda yenik düştüğüm kurban oldum. Ben seni dualarımda, özlemimde, varlığımda, yokluğumda, kalbimin en derin yerinde seviyorum. Sen benim en güzel kaderimsin, en çok iyi ki dediğimsin ömrüm. Abi, benim için özlemi bile kıymetli olan sevgilime Onur Akın'dan Seviyorum Seni şarkısını çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık, nasılsın, iyisindir inşallah. Aleykümselam Yasin'im, çok şükür, beraber yol alalım. Şakran T4'ten canımdan çok sevdiğim dayım Şakir söylemez, değerli abim Reis Soner Taşoku, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdan ve Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan Kader erkek kardeşim. Ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaşı abime, ismini sayamadım, tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. (Gülüyor) İyi yayınlar Murat Bey. Ben Hacı Oflu. Buradan B7 koğuşundaki kıymetli eşim Hanım Sultan'a selamlar olsun. Canım eşim, seni çok özlüyorum. Her gün seni düşünür, yeniden kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni rahat etmediğin yerde kimse istirahat edemez. Bunu hiç unutma. İnşallah bu zor günler geçecek ve yeniden yan yana olacağız. Kendine çok iyi.

Seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olasın Hacı abicim. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Hanım Sultan. Sağ olun Hanım Sultan. Buradaki eski koşumla beraber kaldım kıymetli arkadaşlarım. Meral Düzel, Nuriye Yayvu, Özlem Acar, Necda Koç'a selamlarımı gönderiyorum. Canım arkadaşlarım, sizler de aynı koşta geçirdiğimiz günleri ve paylaştığımız güzel anıları unutmadım. Şimdi ayrı yerlerde olsak da gönlüm ve dualarım hep sizinle. İnşallah hepiniz iyisinizdir ve en kısa zamanda güzel haberlerinizi alırım. Kendinizi çok iyi bakın. Hepinizi çok özledim. Allah'a emanet olun. Murat Bey, ben Hanım Sultan. Buradan B7 koğuşundaki kader birliği attım arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Canım arkadaşım, zor günler geçiyor olabilir ama birbirimize verdiğimiz destek ve güç sayesinde her şeyin üstesinden geleceğiz. Herkes konuşur, önemli olan duruşunu ve sabrını koruyabilmek. Çok konuşarak kral olunsaydı ormanların kralı aslan değil papağan olurdu. Kader birliği yaptım. Selma Ok, Remziye Saraç, Nuran Doğru Ol, Hatice Demirkıran ve Gizem'e kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Kaleli Kürtülü'ye geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz soğuk değiliz. Sadece sahte samimiyeti sevmiyoruz. Bizim ağırlığımızı tartmaya çalışanlar kendi dengesini kaybeder. T1A20'de yatan oğlum can parçam Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Armağan olsun. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Canımın içi kurban olduğum, bir türlü denk gelemedik senle. Çok özledim seni ablam. Beni var gücümle ayakta tutan yer yüzümün, ayakta tutan da yüzümün bir nebze olsun gülmesine sebep olan da senin varlığın kurban oldum. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Aklım, kalbim, dualarım seninle. Seni çok seviyorum Hozan Hamit'ten. Roşşu Ava çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekici 14'ten Boz Yakalı Kenan Tosun. Aleykümselam Kenan kardeşim. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam Sürmeneri Tahsin Gökhan Karasanoğlu İbrahim Bilik İbrahim İmrak Celal Çetin Batuhan Doğan Keser Ekrem Uzun Hakan Çağlar Emir Yalçın Kadir Yılmaz Bir Nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon tüm Ayki koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Vesselam Sercan Yıldız'a selam olsun. Murat abi, ben T2C 14'ten Boz Yakalı Kenan Tosun. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu İbrahim Bilik İbrahim İmrak Celal Çetin Batuhan Doğan Keser Ekrem Uzun Hakan Çağlar Emir Yalçın Kadir Yılmaz bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Vesselam Sercan Yıldız'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Namıdar Reis, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersen Demir, Berkay Alınca, Boksör Görkem, Gürbüz Sercan, Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan, Mustafa Kutlu bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abim Emrah Sürget'e Gökhan Doğanay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3 nolda bulunan Eko Birlik abime Eray Çakır kardeşime, 4 nolda bulunan Derli abilerim Adnan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek, Menemen, T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengizhan, Öner Buca, FT Tekli'de bulunan Nurullah Herbaş, Murat abim ve Şakran'da yatmakta olan Serkan Türk Kolu, Sezer Oyanık bu ismini saydım derlere selam ve duayla Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Onur Süs, Mehmet İnan, Agit Ürey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Aslan abim Mert Güçer yani Merdo abim ismini yazamadıklarıma da selam olsun. T3C6 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Mert Güçer yani Merdo ve devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Gülfidan, Mehmet Kaymaz yani Meşko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır herkese selam olsun elbet bir gün. Seyda Perinçek'ten Derdo, gece bir söz zindanlar soğuk zincirler yaş belki biraz düşürüz özgür günlerde görüşürüz.

0: Murat abim iyi yayınlar. Ben Çilem Demir. Koğuş arkadaşım, can dostum olan Elif Bozkurt. Diğer koğuşta olan kardeşim Rojim ve ablalarım Mine Ekitmen, Nezahat Çokuyar, Dilek Karakaya, Gamze Batur, Deha Zerbi. Ayrıca canım ablam Ulviye Uçar olmasa da adının dahi yettiği, sizleri çok seviyoruz. Bizler için dervişten ayın yarısı çalarsan sevinirim Murat abim.
1: Batuhan çalıp kuşuyor.
0: Batuhan demişsin ki Murat abi mesajları niye okumuyor? Keşke kız kardeşime deseydin ki kaçta gönderdim mesajları da Murat abin okumadı da. Seviyorum seni Batuhan çalıp kuşu. Ben Batuhan çalık kuşu, iki gözüm Sezen çalık kuşu Sezen'im. Emek harcamadan aşkı bulursan ayrılığı da lüzumsuz bir acı olarak bakarsın. Ama bizim gibi emek harcayıp seversen eşinin gözünden yaşa düşse ölüm geldi sanırsın. Murat abi Sezen'ime tan taşı gidişat şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Batuhan çalık kuşu prensesim, Sezen çalık kuşu Sezen'im. Seni gülerken görüyorum ya, başka mutluluk aramıyorum böyle zamanlarda. Nefesim sanki bana yetmiyor. Olsun, insan solundan eksik olacağına soluğundan eksik olsun. Murat abi Sezen'ime tan taşı gidişat şarkısını çalarsan sevinirim.

0: Aha bulduk. Evet, şunu kısalım. Arda kardeşim, hemen şu ses kaydını dinleteyim.
1: Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Şakranlı yatan aslan kardeşim Arda Kurt. Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğan günü sana onu getirsin. Aslan kardeşim, benim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, öpüyorum. Dikkat et kendine. Kadın kapalıda yatan baldızım Şima'ya selam ederim. Seni çok seviyorum, öpüyorum.
0: Evet, Umut kardeşimizin de sesini dinlettik. Canım gözümün nuru, yaşam sebebimi, seni çok özlüyoruz. Çok seviyoruz canım. Dualarımız hep senin de. Rabbimin izniyle inşallah en kısa zamanda sağlıkla yanımıza, evine döneceksin. Yeter ki sen sağlıklı ol. Sen benim aldığım nefesimsin. Ayım, güneşim, meleğimsin. Canım, kızım benim. Fatma Burcu. Tüm arkadaşlarına kucak dolusu selamlar. Hepiniz dualarımdasınız. Allah'a emanet olun canım, kızım. Ben Müge Kına. Kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şimam. Nasılsın? Canımın en içi iyisindir inşallah. Biziz, oturuyoruz. Bizi merak etme, kurban oldum. Sen iyi ol, kendine dikkat et. Canımın en içi seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol iki gözüm. Arda Kurt kardeşim, canım, doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum Müge Kına. Evet. Kardeşlerim, İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

Evet, son mesajlarımızı paylaşalım. SMS mesajlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam Ayhan abim. Bu gece ne kadar güzel şeyler varsa hep güzel insanlara gelsin. Güzel düşünen, güzel gören, seni severken kendimi unuttum. Şimdi seni bırakıyorum ki beni geri alabileyim. Bu bencilik değil. Bu adalet paşam. Bu adalet paşam. Senden Eyüpo'dan ömrüm çalarsan. Ya ne işin var senin Eyüpo'yla Müslüm Baba varken? Ya yapma böyle Ayhan abi ya. Selam paşam, ben Koçero. Bazı günler içimde tarif edemediğim bir ağırlık olur. Sebebi yok. Sadece yaşamak yoruyor galiba. İnsanları gelip geçiyor. Bazıları iz bırakıyor. Bazıları boşluk. En kötüsü de bazıları hem iz bırakır hem boşluk. Evet, hem boşluk. Eskiden her şeye inanırdım. Geçer derdim, düzelir derdim. Şimdi sadece alışılır diyorum. Bu en acı kelimeymiş. Paşam ben Koçero paşam. Beni seviyorsun değil mi? Evet der gibi gülümse. ya uğraşma. İki gündür zaten burnumdayım. Benden sana boş değilim paşam. Seni bekliyorum, unutma. İnşallah bitirirsem geleceğim. Mehtaplı.

Baba varken ne yapacaksın? Gerek yok. Bak ilaç oldu işte. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni. Yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. T214 koğuşunun adaletini sağlayan derler abimiz Süleyman Üçer. Abimiz başlı olmak üzere Erol, Torluk, Hüseyin Torluk, Ali Torluk, Gökhan Alada, Yılmaz Ökmen, Ege Adalı Meydancılar Kralı Sebahattin Kış, Metin Karabükçe, Burak Ayaz, Mehmet Çimenli, Mehmet Sait Ayaz, Mustafa Dinçel, İkinoğlu Koğuş'ta yatan, Çam Debili, Çağlar Gir Geçer, Şenol Başkut, Seher Taner, dostlarım tez vakitte özgür günlerde buluşmak üzere. Ayrıca kadın kapalı koğuşuna yatmakta olan 13. koğuşta yeğenim Burcu Pek Acar ve beraberinde bulunan bütün ablalara, arkadaşlara selam olsun. Allah tez vakitte sevdiklerine kavuşturması dileğiyle Rabbim hepinizi tez vakitte kurtarsın. Saygı ve sevgilerimle Süleyman Üçer. Süleyman'ım selamını aldım, duymamışsın herhalde. Sıradan mısın Berem'i? Yanlışlıklar var, haberin olsun. Gökhan ilgilenirsen sevinirim sevgili kardeşlerim. Kolay gelsin, iyi akşamlar Murat abi. Rica etsem Ebru Gocu radyo başına çağırtabilir misin? Evet, Ebru Gocu kardeşimiz. Böyle mi olacaktı sonumuz? Kardeşim benim. Şimdi nasıl okuyayım? Sevgili kardeşim. Ebru kardeşim. Ya bu kardeşimizi arasan. Hadi diğerini okuyayım. Kızdan icap eder mi? Şarkısını çalar mısın? Abi iyi yayınlar bekliyorum. Benim sevgili kardeşim. Hakkını helal. Hepinizi biliyorsun. Çok seviyorum. Hepinizi de önemsiyorum. Hepinizi de benimsiyorum. Ebru kardeşim. Ha, kötü bir şey yok mesaj içerisinde. Sadece ben okumayım dedim ama sevgili kardeşim, mesajı yazan sevgili kardeşim, sen de kıymetlisin bizim gönlümüzde. Kardeşim aradığında inşallah bunu telefonda konuş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2C1 koşuna atan aslan abim, can abim Ahmet Güneş, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Her doğan güneş umudun olsun elbet. Bitecek bu zorlu günler, dört duvar kime kaldı ki sana kalsın. İki gözüm onur yaşamdan üstündür, Serkan Yeşilyurt. İcab eder mi de çalacağım, sözüm söz. Bu gece alacağım sırf hani mazur gör abini ya da kardeşini, hiç sıkıntı değil. Abi kardeşiz her zaman. Bak şimdi... İcab eder mi? Alacağım. Tamam mı kardeşim? Yani sadece hoş görmek istiyorum. Evet. Onu da buraya aldık. Gece yarısına kadar çalacak inşallah şarkılarınız. Murat abi ben Kardelen. Üç nolda yatan Mert Aluçluoğlu radyo başına. Tekrar ediyorum, Mert Aluçluoğlu radyo başına. Gözümün nuru güzel gözlü kocam. Ayrı kaldığımız son sayılı zamanlar olsun. Bugünler seni çok seviyorum ömrüm. Şunu bil ki bu hayatta seni benden koparacak hiçbir engel yok. Düğünümüz için bütün hazırlıkları yaptık. Her şey hazır, sadece seni bekliyorum. Mektup yazmak istemişsin. Para yatırdım ben. Haberin olsun, kendine dikkat et göz bebeğim. Ben Üçnoğlu B9'dan Mami Yılmaz. Murat abi senin adaşın benim de abim olan Murat Bingöl tutuklan. Ya Mami kime yazdırıyorsun? Murat Yılmaz geri de yanlış yazmışlar. Allah düşürmesin. Allah sizleri de selamete çıkartsın. Hangi kurumda olduğunu bilmiyorum. Duyanları söylerse Muhammed Yılmaz adına mektup atsın. Nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Seni seven kardeşin Mami Yılmaz. 7.30-8 arası da Murat Yılmaz kardeşim adını okumuştuk Mami. Ama bu gelen de bizim soyadımızı yanlış yazmışlar kardeşimiz. Neyse olsun, canı sağ olsun. Murat abi şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve koğuşunda olan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Cano merak etme, her şey çok güzel olacak. Bizim temelimiz sağlam, yıkamazlar. Rabbimin dediği olur. Kul kader yazamaz anca yaşar. Seni seven can dostun Umut Sevingel ve Dodo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben şakran kadın koğuşu B5'te yatan Yaren Ceviz Kıran ve Ejcan. Aleykümselam kız kardeşlerim. Tüm mahkumlar armağan olsun, sevinecek çıkmaz bir sokak. Yarenim halam seni çok seviyoruz, inşallah tez zamanda yanımızda olursun, gönderen Nadire. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişim. Bugün ziyarette seni iyi gördüm, mesajı kısa atıyorum. Sen anladın, yarın halledeceğiz. Güllü'den güzel bir şarkı sana gelsin, seni çok seviyorum, gecen güzel olsun inşallah. Murat abi ben 3-0'dan Mert Aluçluoğlu, öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Cineri, Ömür Oturak, Dibek Başılı, Kaan Yıldız.

Kaleli Onur Geçer, Oğuzhan Ak ve Yusuf Samar. Koç Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömer Hekimoğlu, Kinol'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Şöyle gece bir söz bırakayım, baktık olmadı, bir düğümde biz atarız. Murat abi, ben C8'den Ecem Menemen, C10'da olan Orhan İşmarcı'ya selam olsun. Murat abi, gece benden bir söz. Biz de kimseyi ciddiye almadık. Ciddiye almadıklarımız iyi bilir. Can taş bu gidişat gece harman olsun. Murat abi, hayırlı akşamlar. Şaktan İkinoğlu B12 koğuşuna, dostlarıma ve kader mahkumlarına selam olsun. Tolga Çakır, Hayri Batu Ceyhanoğlu, Oğuzhan Özdemir, Ahmet Celal Aslan, Yusuf Aslan Osman, Göçmen Baran, Çetin Şükrü Tek, ismini sayamadım tüm dostlarım Ahmet Kaydan, zindanlardan taşa taşa şarkısını armağan ediyorum. Not: tecrübe insana en iyi öğretmenidir. Yalnız bu okulun masrafları çoktur. Geçmesinin tecrübesi gelecek için derstir. Aleykümselam kardeşim benim. Murat abi, ben E4'ten Ruşen Akyıldız. Benim için uğruna can alınacak, can verilecek çok değerli can dostum Bahar Öztanık olmak üzere. Kardeş kelimesinin hakkını fazlasıyla veren Ayşe Yaprak ve kardeşi Kadriye Bayış'ın Sakaryalı döndü gezer, onun derlisi Bornavalı Azi, Murteke'nin kraliçesi Fatma, Fidanlı Özlem Kırım, John 4'te olan kardeşim Özen Özel'den. Yanlışlıklar var Ruşen kardeşim. Ezel Özel olabilir mi? Özel, yani Özen Özel'den yazmışlar. Çok selamlar olsun Murat abi. Gece Bahar Usta'nın sözüyle size yaşattıklarını yaşamanız dileğiyle sıradaki bütün şarkılar yarım gelen bir mesaj kardeşim. Murat abi, ben C8'den Bahar Öztanık. Can dostum ve kıymetlim B4 koşun olan Ruşen Akyıldız, bana öz kardeşlik sevgisini gösteren. Ayşen Yaprak, kan bağım olmasa da can bağım olan Murtaker'in efsanesi Fatma Fidanlı. Sakarya'nın kıymetlisi Bornavalı ve benim kızım Rabia Kökdemir, gece Ruşen Akyıldız'ın sözüyle. Siz dost olamadığınız için bizim dostluğumuzu kıskandınız. Uygar Donay'dan ateş ediyor. Ben Gizem Kök'ten C6 koğuşuna bulunan Dilber Durmazer, bana acil ulaş. Ben C1B18'den Halil Karagöz, kolay gelsin Murat abi, sağ ol Halil kardeşim. Mutluluk kelebek gibidir. Ne kadar kovalarsanız sizden o kadar kaçar. Ama dikkatinizi başka şeylere çevirirseniz gelip yavaşça omzunuza konar. Avgüllü'den Unuttum işte şarkısı armağan olsun. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Mutluluk kelebek gibidir. Ne kadar kovalarsanız sizden o kadar kaçar. Ama dikkatinizi başka şeylere çevirirseniz gelip yavaşça omzunuza konar. Güllü'den Unuttum işte şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Kardelen Nilay Yılmaz, T1B9 koşuna yatmakta olan Can Polat Özdemir radyo başına. Can kardeşim, annen aradı. İnan ben de seni çok özledim. Gözlerim seni çok arıyor. Dert ortağım aslan kardeşim benim. Seninle dedikodu yapmayı özledim. Rabbim büyük, en kısa zamanda Allah'ın izniyle yanımızdasın. Aklına takılan bir şey varsa ya da görüşmek istersen Arda'yı yollayayım yanına. Annenle haber yollat. Bu arada bu hafta annene kahve içmeye gideceğim, haberin olsun. Murat abi, canım dostum Aslan Can Polat'a. Valla kız kardeşim, yarım gelmiş mesajı. Ben Aleyna Özsürükçüler, Sinem Saraç, Beyza Özkan, Nursen Avcı, Gülzade Sonsuz, Gülcan Ecellioğlu, Gülseren Deringöl radyo başına. Canlarım, Allah'ım sizin olsun elbet. Bir gün o güne size de doğacak. Uygar Donay'dan gelir tüm B10'a armağan ediyorum. Aslan yattığı yerden belli olur. Allah'a emanet olun. Sultan Özbut'a, Bahariye Ceviz Kıran'dan Kara Kızıma, Başak'tan Sultan'a gelsin. Müslüm Gürses'ten Sultanım. Ben Menemen A15'ten Ömer Zeki Özyürek. Bugün değerli ve kıymetli kardeşim Çimen Tepeli Şerafettin Deveci, yani Çakır Bey'in doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki yaşında umarım ailen ve sevdiklerinle bir arada olursun. Seni seven kardeşin Ömer Özyürek. Ben Menemen A15'ten Sinan Dağ. Bugün değerli ve kıymetli kardeşim Çimen Tepeli Şerafettin Deveci, yani Çakır Bey'in doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki yaşında umarım ailen ve sevdiklerinle bir arada olursun. Seni seven abin Sinan Dağ. Şakran Kadın Kapalı, 5 koğuşuna yatan kızlarım Tuğçem ve Yağmur'um, sizi çok seven anneniz Mehtap ve babanız. Rabbim en kısa zamanda sizleri bize kavuştursun. Dilber Aydan Mapsane şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Muhammed Tarzuk. Menemen A15'te yatan Ömer Zeki Özyürek kardeşime selamlar olsun. Düşün düşme, düştün düşünme. Ölümsüz Yamanlar çocukları. 5 koğuşundan sevdiğim adam Aydın Demirbaş radyo başına.
Herkesin bir evi vardır. Benim evim gözlerin. Bazen bir kelime yetmez sen diye susar insan. Sen gökyüzüne gönderdim, doğamın yeryüzündeki cevabısın. Sol yanımın en güzel ağrısı. İyi ki varsın aşk. İki bedende atan tek kalbin adıdır. Bunun adı da Aydın. Demirbaş yani Kürt Aydın'dır. Seni çok seviyorum karın Sevinç. B3 koğuşunda kalbimin diğer yarısı Aydın Demirbaş. Sen bu hayatta benim başıma gelebilecek en güzel şeysin. Benim iyi kimsin, iyi ki kocamsın. Senin duruşun yeter, sesin zaten bütün alemi inletir. Çakalların hükmü sürmeye yeltende, yerde aslanlar her yerde kraldır. Zaten senin gibi Kürt Aydın laflarıyla büyük olduklarını sananlar, yaptıklarıyla ne kadar ucuz küçük olduklarını kanıtlarlar. Unutmasınlar B3 koğuşundaki eşimle yatan abilere de Allah'ın selamı üzerine olsun. Seni seven karın Sevinç. Şakran T3'te Beytullah Kabadayı. Kocacım nasılsın? İyisindir inşallah. Sesini seni çok özledim. Aramadın, merak ettim. Seni çok seviyorum. İyi ki Serkan Kaya. Kopamayız biz şarkısı ilan ediyorum. Sana hayatım güzel akşamların olsun, öptüm. Ben Emirhan Barut. Şakran kadın kapalı. B10 koğuşuna yatmakta olan en değerlim, en kıymetlim olan Pınar Altunsoy'a, Murat Göğe Bakan'dan diğer yarım armağan olsun. Ben T1-18'den Halil Karagöz. Sevebildiğin için sevileceksin. Kaybetmekten korkmadığım için vazgeçilmez olacaksın. Savaşmadığın için kazanacaksın. Çünkü savaşanlar kazanır. Çünkü savaşlar kazanılır olmaz. Yıldız Silbe'den Mühür Gözlüm şarkısı. B18'den A7 koğuşuna gelsin. Halil Karagöz'den gelsin bu şarkı. Halil kardeşim, yazan kardeşimiz çok yanlışlıklar var. Onu söyleyeyim. Murat abi, ben Bayraklılı Berkay Çelebi, başta Aslan Yürekli abim Kurtuluş Şakarlı, akabinde Fırat Çağrı Beke, Yusuf Ateş, Mustafa Can Sunan, Mustafa Fidan, Boran Baran, Boran Can Akalık, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Umut Sezer, bu can abi kardeşlere selam olsun, Osman Gazili. Murat abi, ben T1-B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan İrfan Özkan, Yusuf Özkan, Çetin Aydın, Yalçın Belet, İzzet Karakaya, Ali Alişan, Yiğit Poyraz, Derman Sürget, Emir Balay Çınar, Kurşun Özgür Uzunay, bu değerli dost abi kardeşlere selam olsun. Unutulanlar, unutanlar asla unutmazlar, Osman Gazili Berkay. İyi yayınlar Murat Bey. Şakran T1-B8'de yatan oğlum Berkay Çelebi'ye selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Anneciğim, bugün mektubun elime ulaştı. Hem çok sevindim hem çok duygulandım. Bugünlerde atlatacağız elbet. Sen yeter ki orada mutlu ol, huzurlu ol. Sağlığın yerinde olsun. Bizim için en önemlisi o. Sen bizi merak etme. Güzel günler yakın anneciğim. Seni çok seviyorum. Anneannenin ve arkadaşlarının sana selamları var. Seni çok öpüyorum. Kendine iyi bak. Anneciğim, Allah'a emanet ol. Ben T4-B8'de yatmakta olan Ayaz Alancay. Koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Cengo, Yavuz, Doğukan, Altun, Atakan, Günel abilerinin derleri Vehbi Böcek, İslam, Yıldırım, Soner Taşoku, Mehmet Ali Baraç, Çetin Güzel, Murat Cengiz Han, Duman Ömer Baygara. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Atakan abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Sabretmeyi bilmeyen yemin etmesin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4-B8'de yatmakta olan Genco Yavuz, başta abim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Rasim Aydilek, Taşkın Eleftos, kardeşlerim Azat Yavuz, Rezzan Yavuz, Antepli Cafer Demir, Doğukan Altun Çınar, Deniz Ömer, Alemdar Hakan Demirer, canım kardeşlerim Atakan Günel, Cafer Başkan, Azat Başkan, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı gelsin, Ballıkuyu'dan, Diyarbakır'dan Ramican. Çevir koşuna atan İrfan hep Yılmazer, canımın içi, umarım iyisindir. Benim için de kendin için de iyi olmak zorundasın. Yeter ki umudun olsun, o şık elbet bir yerden doğar hayatına. Seni seviyorum, sen iyi ol ki ben de iyi olayım. Seni seven nişanlın Kardelen. Bu şarkı benden sana gelsin Uygar Doğanay'dan, sensiz yapamıyorum. Ana sayfamızı yenileyelim kardeşlerim.

bir sayfa açalım. Bir tane daha açalım. Evet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13'ten Azo Anaç. Başta benim için kıymetli ve değerli olan abilerim Cebrail Aslan, Bülent Aslan, Kadri Ayak, Kadri Akay, Muhammed Yenigün, Onur Önder, kıymetli dostlarım Enes İnce, Kadir Bozkurt, Doğukan Arık, Batuhan Özben, Akın Mert, Deniz Genç, Seymen Boy, Yaşar Savunç, Burak

Çetin Kahraman Goşlu Emre Tanyeli Oski Kahraman Hamza Murat Furkan Satan Yıldız Cansever'den haram olsun sana benden bütün koğuş arkadaşlarıma dostlarıma abilerime gelsin ve aileme. Yarın gelen bir mesaj Azo kardeşim. Şakran T1A18'de koğuşuna yatan Onur hep Yılmazlar canım babam aslan babam canını sıkma. Biz bu cezayı aslan gibi yatıp çıkacağız. Bunlar bize koymaz seni. Çok seviyorum. Kendine iyi bak. Müslüm Gürses'ten çalarsanız sevinirim. Enver Yılmaz Mapushane. Murat abi selamlar. Aleyküm iyi yayınlar. Ben çam dibinden Orçun Gökçen. Aleyküm selam Orçun kardeşim. Kadın kapalıda yatan canımın içi bir tanecik ablam Nuran Gökçen radyo başına. Ne yapıyorsun ablacığım? Askere gidip gitmediğimi sormuşsun. Gitmedim daha. Görüşüne gelince konuşuruz. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Canını sıkma. Dışarıda durumlar iyi. Elbet bir gün seni de alacağız. Sabır iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ercan Tekdemir radyo başına. Ben hemen TTP kapalı ceza infaz kurumu. Belki koşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir. Canımdan çok sevdiğim yoldaşım kardeşime bin selam olsun. Gözlerinden öpüyorum. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. İyi de her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Ercom, seni seven kardeşin Metin Tekdemir. Doğum her zaman seninle. Gönlü güzel kardeşim, yoldaşım. Güzel günler geçireceğiz, unutma. Ercom, hep yanındayım. Patron, tüm güzel şarkılar sana gelsin. Yarım gelen bir mesaj, Metin kardeşim. Ben T4B10 Hasan Özyaşın. Kadın koğuşunda olan sevgili eşim Filiz Özyaşın. Seni çok seviyorum aşkım. Elbet bu günler de geçecek. Bugünkü konuşmamız hiç bitmesin isterdim. Sen benim sonsuzluğumsun. Biricik eşim sarı papatyan benim. Daha güzel günler bizi bekliyor. Şakran Kadın Cezaevinde bulunan kızım İrem Saçlı annesiyim. Bu şarkı İrem'ime, yol arkadaşları Japon Taybe Kızıltepe, Lavinya, Zeynep Uraksıla, Dongür, Feride ve Havva Göker'e. Bir annenin yüreğinden gönderiyorum. Murat Şenpınar'dan Sevgi Pınar'ım sizin için çalsın bu şarkı sizlere. Bir annenin selamı, sevgisi ve duası olsun İrem'im. Nasıl sahip çıkıyorsanız siz de benim için artık evlat gibisiniz. Allah yolunuzu açık, yüreğinizi güçlü, günlerinizi güzel eylesin. Yarım gelen mesajımız. Ben B4 koğuştan Özlem Kırım, Özlem Kırım derlisi Kürt Serenay Gümüş ve Azile Nur Erbil, Azime Nur Erbil diyelim. Kıymetlisi Esen Keskin için Tekirden Yıkamazlar Bizi şarkısını çalarsanız gece bir söz. Ben yanlışlarımın arkasındayım, siz doğru bildiklerinizden şüphelisiniz. Diğerini pas geçtik kardeşim benim. Murat abi ben Esen Keskin, kıymetlilerim Azime Nur Elbir, Özlem Kırım ve Serenay Gümüş için Hijyan'dan Hokkabazlar çalar mısınız? Gece bir söz kalp atışlarımız koymasın kimse. Bizde kalp atmaz öyle. Herkese iyi. Öyle herkese. İyi yayınlar diliyorum. Murat Bey Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde yatan B9'da yatan Nurhan Gökçen radyo başına. Anneciğim kurban olurum sana annem. Elbet bir gün yanımızda olacaksın anneciğim. Sabır, çocuklar çok çok iyiler anneciğim. Onun çocuklarını hiç düşünme annem. Sen kendine dikkat et. Elbet yanımızda olacaksın bir gün annem. Allah'ın izniyle seni seven annen. Kocamanca öpüyorum seni yavrum. Yanındaki yatan arkadaşlarına da selam söyle. Allah tez günde onlar da ailelerine yarım gelen bir mesaj yollarız. Bir güzel şarkı sonrasında son sayfamızı açacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir şarkı sonrası.

düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık,

İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın.

Düşme, düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme, düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerim, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Güzel bir şarkı, sonrası kaldığımız yerden devam. Şimdi kardeşimizin biri yazmış, abi duydum diyor, radyo mu kapanıyor? Yok öyle bir şey kardeşlerim, öyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Sadece Eylül sonuna kadar, bilmiyorum belki şu bu saate denk geldi ama muhtemelen duyan vardır. Niyet etmiştim dün gece, hatta paylaşmıştım radyo bırakıyorum diye, Allah nasip ederse. Bugün gittik, agalar biraz meşgul, o yüzden konuşamadık, yarına kaldı. İnşallah bakalım yerimize birini bulurlar mı, bulmazlar mı, ama bu radyo kapanmaz. Potansiyeli yüksek bir radyo. O yüzden böyle bir şey söz konusu değil kardeşlerim. Bilginiz olsun, içiniz, kalbiniz, gönlünüz rahat olsun. Bundan ibaret konu. Hemen kaldığımız yerden devam. Ben T1B18'den tahliye olan Mustafa Evcil Halil abi. Açığa geldim ben. Allah'ın izniyle sen de en kısa zamanda çıkarsın. Konuştuğumuz şeyler hafta hallolacak. Sen merak etme. Seni seven kardeşin Mustafa Evcil. Yağmur Türk ileri Azer Bülbül'den her an her şey olabilir. Şarkısı armağan olsun. Hasan Mehmet Dilan'dan Yağmur'a gelsin. İyi yayınlar, iyi akşamlar. T3A13 koşulu yatmakta olan Aslan abi Mustafa Turan radyo başına. Abi 11.30 gibi Ömer abiye geçeceğim. Umut abi, Tugay abi hepimiz olacağız. Eğer isteği duyarsan 11.30 gibi ara beni. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan. Önce rüyamdın, şimdi dünyamsın sevdiğim. Dünyaya bir daha gelsem yine sevdiğim, ömrümün yettiği kadar seni severim. Nazo Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime, şarkısı senin olsun sultanım. Ben Afyon'dan Tetik Ali, Şakran cezaevinden bayan koğuşuna atan kardeşim Türkan Sarıkaya ve koğuş arkadaşlarına bu hayat böyle mi olur şarkısını çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli derli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Almuş'u aradım, yarın Ali Foça'dan alacak, bizim eve getirecek, haberin olsun. Çocuklar iyi, sakın merak etme, burasını düşünme, sen bizim sultanımızsın, bebeğim benim. İntizardan özledin mi şarkısı kalbimin sahibi olan Nazan'ıma armağan olsun. Ben B7 koşulan Eda Nur Deker, C1A10 koşulan kurban oldum Bahtiyar Yalçınkaya radyo başına. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum. Hüseyin Kağıt'tan ya beni güldür ya öldür armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Almuş'u aradım, yarın Ali Foça'dan alacak, bizim eve getirecek, haberin olsun. Çocuklar iyi, sakın merak etme, burasını düşünme, sen bizim sultanımızsın, bebeğim benim. İntizardan özlemedin mi şarkısı kalbimin sahibi Nazan'a, kalbimin sahibi olan Nazan'ıma armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek Paşam. Almış yarın geliyor, haberin olsun canım oğlum. Burası iyi, sakın merak etme, tek sıkıntımız sen ve annen canım oğlum benim. Her zaman arkandayım, haberin olsun paşa. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun servetim. Şakran kapalı kadın ceza infaz kurumu C9'da bulunan Ece Bayram Ayca ablam Aleynam Gül hanım teyzem ve diğer mahkum arkadaşlarım, öncelikle hepinize hayırlı geceler. Ayça abla eşinle görüştüm, Ece ablanın notunu hallettik, Hasan abiyle de görüştüm, seni çok seviyormuş, çok da selamı varmış. Ece abla sana buradan kısaca söyleyeyim, huzurla çıkmadım, başıma çok iş geldi, akşama kadar adliyede kaldım ama çıktım, şükür yarın teslim olacağım. Hepinizi çok seviyorum, bir de ricam, ben yoruldum hayat şarkısı çalar mısınız, yarım gelen mesajımız. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda olan, benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Menemen kapalıda yatan, bu dünyadaki en büyük servetim olan canım oğlum Mehmet Eriş, yani tek Eşref Tek Paşam. Sizi seven babanız namı der Murat. Bu akşam çalan bütün şarkılar size ve Ezel ablama armağan olsun. Şakran cezaevi bayan B5 koğuşundan Türkan Sarıkaya, Murat abi C6 koğuşunda olan kardeşim Nur Sarıkaya radyo başına. Elmasım, nurum, sizler benim canım, kanım, her şeyimsiniz. Ben deliyim ama sadece ikinize. Murat abi, bu iki derlilerim için diyelim. Bayhan'dan Bana Sen Lazımsın şarkısı armağan olsun. Ben T25 koşulan Aydın Demirbaş, T1'de bulunan aslan yeğenlerim Ozan Kartal ve Resul Kartal. Değerli mesajınızı aldım, merak etmeyin. Ben de iyiyim. Ayrıca diğer canlarım, sizlere de selam olsun. Bana hepiniz yerinizi ve durumunuzu buradan bildirin. Sizleri gönülden sevdiğimi de unutmayın. Rabbime emanet olun. Ben Aydın Demirbaş. Ben T4C13'ten Azo Anaç. Başta benim için kıymetli değerli olan abilerim Cebrail Aslan, Bülent Aslan, Kadri Akay, Muhammed Yenigün, Onur Önder, kıymetli dostlarım Enes İnce, Kadir Bozkurt, Doğukan Arık, Batuhan Özmen, Akın Mert, Deniz Genç, Seymen Boy, Yaşar Savunç, Burak Kurt, Çetin Kahraman, Goşta Emre Tanyeli, Oski Kahraman, Hamza, Murat Furkan Satan, Yıldız Cansever'den haram olsun sana benden, bütün koğuş arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime, aileme gelsin. Yarım gelen bir mesajımız kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T25 koğuştan Sefa Haral. Aleyküm selam Sefa kardeşim. Başta aslan abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere Resul Kartal, Emirkan Yüksel, Özgür Çakar, İsmail Soylu, Yunus Çoban ve son olarak Arda Kapısız'a yürekten selam olsun. Yaşam ölümden beter olan hiç kimseler ölümle korkutmaya çalışmayın. Ben Sefa Haral. Murat Bey, ben B1'den Yasemin Ödek. Bugün mesajım bu kadar. Evet. He, devamı var üstte. Okumazsam insanlar yanlış anlar. Diyecek ki ne yazdı Yasemin. Hemen okuyalım. Dün radyoda bırakacağınızı söylediniz. Bazen çok yorulup yıprandığınızın farkındayız ama sizi seven, dinleyen binlerce kişi var. Sevdiklerimizle aramızda kurmuş. Sizinle fikrim. Çok yoruldum. Sıkılmadım aslında, yoruldum. Vücudum kaldırmıyor. Gözlerim kaldırmıyor. Yani nasıl anlatayım? 7. yılıma girdim. Yıpranmadım da, sıkılmadım da asla. Çünkü ben oranın tozunu yıllarca yutmuş bir insanım. Allah evirdi, çevirdi, buraya getirdi. Ki hiç aklımızda yoktu. Ömrümüzde bu yaşımıza kadar burası hariç. Mikrofonun ne olduğunu sadece orkestrada şarkı söyleyenler veya ne bileyim düğünlerde şarkı söyleyen insanların elinde görürdük. Hiç merakımız da olmadı öyle bir şey. Öyle bir şey gönlümüzden de geçmemişti. Ama Cenab-ı Allah evirdi, çevirdi. Sonra kardeşimiz dedi ki abi gel radyocu olacağım dedi. Dedim ne diyorsun sen, kendine gel dedim. Yok vallahi dedi gel. Bir cumartesi günü bizi çıkardı buraya. Aha abi dedi, şu düğmeyi kaldıracaksın, konuşacaksın. Susarken şu düğmeyi indireceksin, şarkı çalacak. Ki eski zamandan abilerim bilir. Kelimeler ağzımızda birbiriyle savaşırdı. 2 hafta, 3 hafta öyle geçti. Şimdi Allah da biliyor ki hepinizi önemsiyorum, benimsiyorum ama bizim de üzüldüğümüz, kırıldığımız, incindiğimiz bazı anlar geliyor, yansıtmıyoruz. Belki sesimize yansıyor ama buradan yansıtmıyoruz. Kendi içimizde savaşını veriyoruz. O yüzden düşünüyorum, diyorum ki nereye kadar? Yani nereye kadar? İşte o nereye kadar dediğimiz o noktada da bir karar vermek zorundayız. Çünkü nereye kadar? Biz kimseden teşekkür beklemiyoruz. Bir şey de beklediğimiz yok. Siparişle verdiğimiz bir şey de yok. İnsanlar teşekkür etmesin bize. Bakın ne güzel dualar ediliyor. Allah razı olsun dediğinde Allah zaten razı oluyor. İster içten söylesin, ister içten söylemesin. İster samimi olsun, ister olmasın. Benim babam vefat ettiğinde ablamız çıkmıştı. Dedi ki abi vallahi billahi koğuşta ağladık dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Beni hiç tanımayan insanlar. Halbuki o abla da telefonda sesini duyuyor. Tali olmuş abi dedi, mesaj atabilir miyim? Tabii kardeşim dedi. Dedi ki abi babam vefat ettiğinde çok ağladık. Çok dua ettik. Düşünün. Öyle bir bağ kurmuşuz aramızda. Öyle bir bağ var. Öyle bir sevgi var. Öyle bir samimiyet var. Ya olacak tabii ki. Dışarıda yok mu çıkarcı kardeşlerimiz, dostlarımız, dost gibi görünenler var. Her yerde olacak çünkü insanların geninde var. Ama biz bazen bunu kaldıramıyoruz. O yüzden sadece yutuyoruz ama yoruluyoruz. Yorulduğumun da farkındayım. Yıprandığımın da farkındayım. Bir yere kadar. O yüzden böyle bir karar aldık. Allah bugün nasip etmedi. Gittim. Ağaların başı çok kalabalıktı. konuşamadık. İki saat bekledim. Ya Allah istemedi konuyu aksetmemize. Başka bir şey yoktu ama inşallah yarın bakacağız. Bakacağız. Allah neyi takdir etmişse o olacak. Onun haricinde bizim istememiz, bizi buraya getiren Rabbimin bir bildiği vardı. Ki dediğim gibi Yasemin kardeş, hepinizi çok seviyorum. Bunu zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Ben de size olan sevgimi biliyorum. Zerre kadar da şüphem yok. Kardeşler, hani insanlar yanlış anlamasın, ne yazdı diye açık şeffaf bir şekilde Yasemin kardeşimizin yazdığını okudum. Başkası da yok. Pasta geçtiğimiz bir kelime yok. Ne yazmışsa aynısını yazdık. Yasemin Ödek, teşekkür ederim Duygu'na. Sağ ol. Allah razı olsun. Bak devamı da gelmiş. Evet. Ama devamını da okuyalım. Olduğumuz bu köprünün neydi? Sonu neydi? Hemen sevdiklerimizle aramızda kurmuş olduğumuz bu köprünün biz yıkılmasını istemiyoruz ve bu

Programa çok üzüldük, yapmış olduğunuz yayınları güzel sesinizden dolayı severek dinliyoruz. Bize veda etmenizi de istemiyoruz. Not. Biz B1'in güzellikten sabıkalı... sabıkalı kadınları.

Gecenin karanlığına ne kadar uzun sürse de sürsün sabahımız çok güzel olacak sevgilim. Güzel günlere sözümüz var. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Benim dünyam da ahiretim de sensin, seni çok seviyorum. Fotoğraflarımızı aldım, evimize astım. Her biri çok kıymetli ve çok güzel çıkmış. Cefan da başım gözüm üstüne, sefamızla sevgilim. Sabırla beklerim en güzel yarınlarımsın. Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı. İkimiz yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran kadın kapalı, B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak sesleniyorum. Canım dün de mesaj attırdım galiba, geç oldu okuyamadım Murat abi. Yo Yalçın, öyle bir şey yok kardeşim benim. Gece son mesaj gelinceye kadar sayfayı bile değiştiriyorum. Bazen şarkı çalıyorum, bazen laf uzatıyorum ki hani diyorum sayfadan düşerse. Yalçın, yanlışlık var kardeşim benim. Murat abi, o yüzden aşkım senden özür diliyorum. Ne olursa bir anlık sinirle bir kelime yaptım sana. Arzum yolladım annene, orada kalıyor. Sen demişsin ben de çok kötü hallerdeyim. Beni biliyorsun, sen benim ağzımda var. Senden yine özür diliyorum. Telefon bende, istersen ara yine de sen. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, ben B1 koşulan Aliya Özyurtsel. T2 C1'de yatan eşim Berk Tuncay radyo başına. Sevgilim, babam cumartesi ikindi namazına mütakip Bahçeli Evler Camisi'nden kaldırıldı. Narlıdere mezarlığına defnedildi. Maalesef izin çıkmadı. Ben gidemedim taziyeler için. Tüm C1'den Allah razı olsun dostlar. Kas kardeşim, taziyemizi hani baş sağlığını buradan da diledik. Bu mesajının aynısını 7.30-8 arası da okumuştuk. Allah babana rahmet eylesin kardeşim benim. Selamünaleyküm değerli Murat abim. Ben kadın kapalıdan Ayşegül Tali. Aleykümselam kız kardeşim. John 4 koşulan bir tanem tatlım. Beni merak etme. Ben çok şükür iyiyim. Kurban olduğum aşkım benim. Murat abim, Aslan Derya Ulu'dan hani şarkısı armağan ediyorum. Ayşegül tatlım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 A7 koşulan namı derge dizli Hamza Önay. Aleykümselam Hamza. Murat abi, buradan senin aracınınla kadın kapalı yatmakta olan canım ablam Melike Baran ve Eda'ya bin selam olsun. Murat abi, bu derlere Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bassın şarkısı armağan olsun. Murat kardeşim, ben Gediz'den Nurullah Önay. Canımdan çok sevdim. İlk göz ağrım Gediz'in sevilen delikanlısı Hamza Önay'a sevgilerimi, dualarımı iletiyorum. T3 A7 koğuşundaki tüm güzel dostlara selam ediyor. Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı geceler Hamza Önay, seviliyorsun. Ben Mustafa Baran Aman, Menemen A15 koğuşunda yoldaşım, koca yürekli dostum Şerafettin Deveci. Aynı koğuşun nefesini, aynı havasını soluduğumuz bu günde yeni yaşın enişten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki bu yolda yoldaş, yollarımız kesişti. Başımız dik, günümüzün hep böyle olmaz. Günümüz hep böyle omuz omuza diyelim, evet. Günümüz hep böyle omuz omuza oldu. Nice sağlıklı, huzurlu ve özgür yaşların olsun kardeşim. Murat abimize ve tüm radyodakilere teşekkür ederiz. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Estağfurullah, rica ederim Mustafa kardeşim, sağ olasın. Valla doğum günü vardı sanki Ahmet Kaya'nın, kardeşlerim. Çalarsa sizlere de gelsin ki çalar, saat 3'e kadar sizlerin dinleyebileceği ve istediğiniz şarkıların çoğunu sıralamışım kardeşlerim, bilginiz olsun. Canım kardeşimiz Selinay Sayan, umarım iyisindir. Gözlerinden öpüyoruz elbet. Bir gün Ebru, Ada, Uğur, Karakuş'tan Nazlıcan sana gelsin. Şakran T4'te yatan canım oğlumuz Arda Kurt. İyi ki doğdun, her şeyimiz, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Annen, baban Haluk Kurt, Yeşim Kurt. Şakran T4'te yatan kardeşim Arda Kurt, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum aslanım. S. Ş.

Yavuz Rezan, Yavuz Doğukan, Altun Atakan, Güner, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Bayram Maviş Çınar, Deniz Ömer Alemdar, Cengiz Hanlı, Duman, Hakan Demirel, Diyar Kara Sungur ve beni tanıyan herkese çok selamlar olsun. Sizleri seven Ballıkuyu'dan Diyarbakırlı Rammecan. Ben T4B8 koğuşundan Bayram Maviş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Genco Yavuz ve dostum Doğukan Altunbaşlı abilerim Vehbi Böcek, Soner Taşoku, Çetin Güzel, İslam Yıldırım, Yunus Bingöl ve dostlarım Baran Eroğlu, Atakan Günel, Emir Doğan, Çınar Deniz, Diyar Kara Sungur, Yusuf Taha Yıldız, Eren Güler, Ayaz Alacay, Ömer Alemdar, Cengiz Hanlı, Duman'a selam olsun. Geceyi dostum Atakan Günel'in sözüyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ferhat Tunç'tan kanmasınlar. Murat abi, aslan kardeşim Arda Kurt'un doğum gününü, yeni yaşını kutluyorum. Tanımış olduğum dostlarıma, büyüklerime senin aracınla sesleniyorum. Ersin abiye, Genco Reco'ya, Dursun abiye, Şenol Başkut'a, Cemil Can'a, Burhanettin Kansız, Namıder, Cino, Zafer Mingan'a, Rıdvan Erdoğan, Doğukan Erdoğan, Doğan Yaşa, Erhan Karataş'a, Erdal Karataş'a çok çok selamlarım. Bakidir. Selamlar hüküm. Değerli Murat abim, ben kadın kapalı C14 koşulan Ayşegül Tatlı, aleyküm selam kız kardeşim. Bir tanem Emrah Tatlı, beni merak etme, ben çok şükür iyiyim, kurban olduğum aşkım benim. Murat abi, aslan kocama Derya Ulu'dan Hani şarkısını armağan ediyorum. Selamlar hüküm Murat abi, ben Harman dalından Furkan Kılıç, aleyküm selam Furkan kardeşim. Ben hemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumu B2 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Şahin Baran'a, yine Harman dalından abim Tuncay'a sevgiler, saygılar, özlendiğinizi, beklendiğinizi bilin. Zaman çabuk geçer, Rabbim gönül yollarımıza engel koymasın. Fikirlere kurşun işlemez. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Ali Çınar, aleyküm selam Ali kardeşim. T1A15 koğuşuna yatan aslan abim Can abim Muhammed Necmettin Varsak. Muhammed'im sana da selamlar, birkaç gündür selam gönderiyorum T1A15'teki kardeşlerim. İnşallah Muhammed'ime selamımı söylüyorsunuzdur. Ki söylüyorsunuzdur, şüphem zerre kadar yok. Muhammed Necmettin Varsak abim radyo başına. Abim benim, iyisindir inşallah. Vallahi yokluğum belli oluyor, en kısa zamanda çıkman. Dilele başlasan ve kader birliği yaptığın tüm dostlarına selam olsun. Ne isteğin emrin olursa her zaman beklemekteyiz. Kendine iyi bak abi. Allah seni en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Muhammed Varsak abim ellerinden öpüyorum. Ben Ali Çınar. Bu arada Aşkın Dal kardeşimin de çok çok selamları var. Ben Mustafa Baran Aman, doğum günün kutlu olsun Şerafettin kardeşim. Buraları sığmayan zamanına inat, yeni yaşın sana kalbindeki tüm güzellikleri getirsin. Dileğim odur ki bir dahaki yaşını dışarıda o mis kokulu evinde ailen ve sevdiklerinle başın dik bir şekilde kutlarsın inşallah. İyi ki yoldaşım olmuşsun, iyi ki varsın. Buradan sesimize ses veren Murat abimize ve tüm radyo ekibine de çok teşekkür ederiz. Hicam Muti'den birader şarkısı Şerafettin kardeşim ve bizler için çalarsan çok seviniriz. Sağ olasın Mustafa kardeşim. Hemen sayfamızı değiştirelim. Son mesajlarımızı da paylaşalım kardeşlerim. Ondan sonra müsaade isteyelim. B10 koğuşuna atan Gülzade Sonsuz Aslan Kızı Ezgi Sonsuz'dan koğuş arkadaşlarına selam olsun. Elbet bir gün aslan annem, hiçbir zaferi çiçekli yollardan gidilmez. Özlenen ve beklenesin. Sen orada aslanlar gibi yat. Ben burada aslanlar gibi seni beklerim elbet bir gün. Gülüm, masum kırmızı gülü, annem, Nazlı Aykurt, Fadime, Çamlı, Ceyda Kaya, Yıldız Sanık, orası benim aslan ablalarıma da selam olsun. Annemin tüm sofra arkadaşlarına selamlar olsun. Şakran'da olan Arda Kurt, ben Nazire Kına. Canım oğlum, nasılsın, iyi misin oğlum? Seni çok özledim. Doğum günün kutlu olsun, sağlıklı nice yaşların olsun. Özgür günlerin olsun inşallah. Seni çok seviyorum, çok özledim. Dualarımdasın. Kendine dikkat et oralarda. Allah'a emanet ol. En büyük zenginliğin, özgürlüğün olsun iki gözüm. Bu şarkım İzmir Ali Şakran, bir nolu T-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan biricik sevgilim Murat Cankula Gülünden armağan olsun. Seni çok seviyorum ömrüm. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat Şampınar'dan Engel. Şakran kadın kapalıda olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına. Nasılsın güzel kızım, iyi misin? Seni çok seviyorum canımın içi. Dikkat et kendine oralarda. Dualarımdasın hep.
İnşallah tez zamanda kavuşuruz. Dikkat et kendine oralarda. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım kızım. En büyük zenginliğin, özgürlüğün olsun iki gözüm. Ve onda yatan annem Bersan Alkanlı. Sana çok çok selamları var anne. Sofranı paylaştın, koğuş arkadaşlarına da çok çok selam olsun. Aslan yattığı yerden belli olur anne. Kafana takma hiçbir şey. Oğlun Berşan Alkanlı. Ben T2 C7'den tahliye olan Şükrü Yaylacık. Amcam İbrahim Yurteli, kardeşim Kadir Yurteli, iki gözüm Bekeş Murat Özel. Yarın mahkeme, hayırlı haberler inşallah yarın. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Akabinde abi kardeşlere de bin selam olsun. Ben Kadın Kapalı'dan Şima Coşkun, benim küçük kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seninle gülmek, paylaşmak benim için harika deneyim. Yeni yaşında hayallerinin peşinden koşmaktan yorulma. Çünkü başarmak senin göbek adın. Nice mutlu yıllara, ablasının bir tanesi. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Seni çok seviyorum. Ardam iki gözüm, nice mutlu senelerin olsun inşallah. Kardeşlerin hep yanında, bunu unutma. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Yüce Rabbime emanet ol. Gözlerinden öpüyorum. Hüseyin de yanımda. Çok selamı var. Orada bulunan abi kardeşlere selam olsun. Yüce Rabbim yardımcınız olsun. İbrahim Özdemir, Hüseyin Damar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 C12 koğuşundan Enes Yüzkaya. Aleykümselam Enes kardeşim. T1'de yatmakta olan abilerim, öncelikle başta canım kanım olan Ayhan, Baysan, Eko Kahraman, Mert Kahraman, can dostum Seymen Çalık. Bu derlere ya musalla ya mapus şarkısı armağan olsun. Gece bir not. Herkesin atarı belinde, atan atacak, atamayan kantarı belinde atıp tartacak. Şerefli atan tüm mahkumlara selam olsun. Bu mesajım Gülünden İzmir, Aliye Şakran, Birnolu, T tipi kapalı cezaevi 58 koğuşuna yatmakta olan biricik sevgilim Murat Cankula. Seni çok seviyorum ömrüm. Kendine çok iyi bak, sabrın özgürlüğün olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Yağmurum radyo başına. Yağmurum, bugün mahkememiz güzel geçti, bana kızma aşkım, her şey güzel olacak, seni çok seviyorum, üzme kendini de, beni de üzme ne olursun. Seni seven kocan Ünal Yılmaz, ölürüm sana yağmurum. Ünal Yılmaz Orhan Esen'den Bizi Ölüm Ayırır şarkısı eşime armağan olsun. Gürçeşmeli Ünal Yılmaz, hayırlı yayınlar Murat abi, sağ ol Ünal kardeşim. T3B8 koğuşu radyo başına. Aslan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Bozo Özkan, Barış Demir, Mehmet Emirhan, Yalçın, Baran Arda, Can Kılıç, Baran Güven, Mustafa Akın, Derli abim Çukur, Murat'a selamlarım. Bakidir sizi seven abiniz Pitbull Mithat. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran 4 nolu kapalı cezaevinde bulunan aslan kardeşim Arda Kurt'a sesleniyorum. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Rabbim nice özgür günler nasip etsin. Seni çok seviyoruz. Kardeşlerin hep yanında, Allah'ıma emanet ol. Orada bulunan abi kardeşlere selam olsun. İbrahim Özdemir, Hüseyin Damar. Aleyküm selam kardeşlerim. Sayfamı bir kez daha değiştireyim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim. Evet, son mesajları da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Ben Kadife Kale'den Yusuf Akıncı. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran T1B5'te kalan tüm dostlara ve kardeşlere selam ediyorum. Başta amca oğullarım Ali Akıncı, Mesut Akıncı ve Kıvanç Beşer dostlarım Engin, Zengi, Muhammed, Yenigün, Fatih Boran'a, Hüseyin Acar'a, Menemen'deki Bozo Halil Üze bin selam olsun. Ağır gelen hayat değil Murat abi. İnsanın özlediği dostlarıdır. Bu geceki şarkılar içerisinde tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Manisalı Murat Akgüz, sağ ol Murat kardeşim. Kadın Kapalı'da yatan sevgilim Selinay Sayar Randu'ya başına. Benim bu dünyadaki en değerli varlığım sensin sevgilim. Seni çok seviyorum. Ben iyiyim. Beni merak etme güzel gözlüm. Seni çok özledim. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. Her gece resminle uyuyorum. Seni çok seviyorum. Avukatın işlemleri hızlandırdı. En kısa sürede beraber olacağız. Allah'a emanet ol sevgilim. Yıldız Silve hep aklımdasın. Armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. İyi yayınlar. Şakran T1'de yatmakta olan Engin Kaya, aslan abim parlağım, abim az kaldı Necla Müço, seni aslan gibi bekliyor, belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor abim, umut Allah'tan, bugün değilse de elbet bir gün parlağım, sen aslan gibisin,
yıkmak değil, sarsamazlar bile. Seni çok seviyorum. Hiç kimse hiç kimse alamaz yerini, değerini, kurban oldum. Çık gel artık.

Ben T4 B8 Kokşu'dan Genco Yavuz, başta abim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Celal Yokuş, Soner Taşoku, dayım Rasim Aydilek, Çetin Güzel, Antepli Cafer Demir ve kanım canım Azat Yavuz.

Yanında olsun kardeşin Özgür Kaplan, O Yare şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, Namıder Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarası amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan, Dilek Aslan, Sadullah Basat, Sivaslı Osman Güneş, Samet Tural, abi Murcan Tekin, yani Esiko kardeşlerim, Abdullah Yaz, Çetin, Musa Şahin'e özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Zaman var, acelesi yok. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler. Yazar Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Son mesajımızı okuyalım. Şak İzmir Menemen Tetip İşçi Koğuşu Sadih Zeki Özbek radyo başına. Bir tanem. Bugün seni en çok sevdiğim kadının doğum günü. Bir tanem, sensiz bir doğum günü bugün bana, ama yeni yaşımda şansım olarak seni diliyorum. İnşallah tek bir dileğim olsun, o da sen ol ve yanımızda gelmeni diliyorum. Olsun, daha sizinle nice yaşlarım olsun. Çektiğimiz cefanın sefasını süreceksek benim doğum günüm senin oradan buraya geldiğin gün olsun. Beraber atlatacağız bunu da, biliyorsun. Seni çok seviyorum. O zaman iyi ki doğdum ben ve iyi ki sevdim seni ömrüm. Kendine çok dikkat et. Seni senden bile çok seven eşin kalbim adam. Bakalım var mı başka, kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Sayfamızı yenileyelim bir kez daha. Evet, bugünlük bu kadar. Cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk diliyorum. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Ölmez de sağ kalırsak, yarın Allah nasip ederse inşallah 7'yi çeyrek geçe yarın akşam yine huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu sistem şimdi kapandı şansımıza. Tamam, hemen açayım gitmeden. Şöyle hemen şunu da açalım, en azından sessizlik gitsin. Evet, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Hayır.

hayat doluyum. Kaç yıl geçti bilmiyorum. Dağlara sığmıyorum bedenim. Bir metre kolesteri, bir metre kolesteri sığdırdılar. Ne anlatayım artık? Benim kaybedecek neyim kaldı? Ulan!

yolda bin yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz, kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz, hem beni hem seni üzme istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın, zamanla elbette durulacaksın.

değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.